Seviyorsan beni bak şu yüzüme demiştim sana. Gerçeği saklama söyle yüzüme demiştim sana. Benimle çile çekeceksen sev demiştim sana. Gelir misin benimle ölmeye? Belki zaman yetmez seni sevmeye. Hazır mısın dertlerimi bölmeye? Benimle çile çekeceksen sev demiştim sana. Olur ya bir gün düşersem içkiye, surat asmamana sarhoşsun diye. Varsa ihtiyacın şu an içmeye, benimle kafa çekeceksen sev demiştim sana. Bir gün kara toprak beni basar bağrına, gelir misin mezarımın başına? Damla damla gözyaşlar yanaklarımda, mezarıma gözyaşı dökeceksen sev demiştim sana.

Seviyorsan beni bak şu yüzüme demiştim sana. Gerçeği saklama söyle yüzüme demiştim sana. Benimle çile çekeceksen sev demiştim sana. Gelir misin benimle ölmeye? Belki zaman yetmez seni sen. Hazır mısın dertlerimi bölmeye? Benimle çile çekeceksen sev demiştim sana. Olur ya bir gün düşersem içkiye, surat asmamana sarhoşsun diye. Varsa ihtiyacın şu an içmeye, benimle kafa çekeceksen sev demiştim sana. Bir gün kara toprak beni basar bağrına, gelir misin mezarımın başına? Damla damla gözyaşlar yanaklarımda, mezarıma gözyaşı dökeceksen sev demiştim sana.

sana mı ağlıyor annem? Neden gündüzlerim böyle karanlık? İçime hüzünler yağıyor annem. Kaç bayram geçti, öpemedim elimi. Sevdiğin çiçekleri getiremedim. Kurudu menekşelerin. Büyütemedim anne. Büyütemedim hasretinden gayrı hiçbir sancıyı. Acıyı dindiremedim anne. Ateşi söndüremedim. Bu bayramda gelemedim. Bu bayramda gelemedim. Bu bayramda gelemedim. Öpemedim elini. Oysa ellerin. Ellerin her şeyimdi. Ekmeğim de ellerin. Bilsen nasıl özledim hüzün rengi gözlerini. Seni özledim anne. Sesini, nefesini. Sabahları reçel sürmeni ekmeğime. Çayımı demlemeni. Üşüdün mü? Hasta mısın demeni özledim anne. Pencerede beklemeni. Coşku dolu bir bayram sabahı.

bayramda gelemedim. Öpemedim elini. Yüzüne yüz süremedim. Ciğerler dolusu kokunu çekemedim içime. Sensizlik türküsü dolandı dilime.

sandı. Bitmeyen bir hasret, dinmeyen bir sızısın içimde. Bilsen nasıl özledim, hasta yatağımda sıcak çorbanı özledim anne. Başucumda ilaç olmanı, ateşime bakmanı özledim. Battaniyelere sarmanı, her şey bir tarafa, her şey bir tarafa. Dualarını özledim anne, dualarını. Sen anasın, sen anasın anne, ağlarsın. Beni anlarsın. Hakkını helal et. Bu bayramda gelemedim.

Burası Radyo Lider İzmir. Her ayrılık bir damla yaş bırakır. Her yeni yurt sadece bir duraktır. Şu gurbetin yolları çok ıraktır. Geldim ama dönemedim neyleyim. Gözlerine hasret kaldım sevdiğim. Dinle gülüm, bu binlerce insanın acıklı öyküsü.

ateş parçası, ben elinde mum. Yangında kor olur denizdeki kum. Dayanmaz yüreğin gözlerini yum. Yanıp gidiyorum sessiz sedasız. Yanıp gidiyorum sessiz sedasız.

sevmişim, rüyamda görmüşüm. Seni kendim gibi bilmişim, ölmüşüm yar. Dalmışım, uzaklara gitmişim.

Dardayım, yalanım yok. Baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak.

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım üstelik,

0: günler geçmezdi, içime sancıldım.
1: Yüreğimi bir kalkan bilip sokaklara çıktım. Kahvelerde oturdum, çocuklarla konuştum. Sıkıldım, dertlendim, dostlarımla buluştum. Bugün de ölmedim anne. Kapalıydı kapılar, perdeler örtük. Silah sesleri uzakta boğuk boğuk.

Korktum, güldüm kendime kızdım. Bugün de ölmedim anne. Bana böylesi garip duygular bilmem niye gelir, nereye gider. Döndüm işte, acı yüreğimde.

tuzlu bir yaşamdan yazıyorum. Merhaba diye başlamak istiyorum. Gecenin berrak dökülüşü aklıma geliyor. Usulca yanağıma kondurduğum bu sen. Yastığımın altına sıkıştırdığım gofret. Sonra annemden gizli bıraktığın harçlıklar. Paylaşmanın buharı kızarmış bir tavukta, yeni fırından çıkmış birkaç pide de esiyor. Ve hadi oğlum kalk diyen sesin kulaklarımda çınlıyor baba.

yüreğimde yankılanıyor. Sessiz boğazımdan geçmez deyişin. Elin midende, göğsün direksiyonda. Bir gece yarısı mide kanaman ve bir sabaha karşı kaza haberin. Kulaklarımda çınlıyor ve ben daha 5 yaşındayım baba. Yürek kaşındaki derin.

sen suçluydun çocuk yüreğimde. Nereden bilebilirdim, yokluk mertliği bozar baba. Yoksa hangi baba istemez bir çocuğa gökkuşağına çengel atıp bir sal yapıp kaydırmayı. Yıllar geçiyor baba, yaşlılık saçlarına düşüyor, derin izler yüzüne, dökülen dişlerine, kalbine vuruyor ve dizlerine yıllar. Ömrün en orta yerindeyim baba. Yıllar önce sen gibi bir bisikletin yükü sırtımda. Nereden bilebilirdim, yokluk adamlığı bozar baba. Yara, yara en çok kanarken yakışırmış adama diyorlar. İçim almıyor tükenişleri, gidişleri. Burada ol sizin şimdi, anlatırdım. Bir kıza sevdalandım derdim. Ellerim, ellerim yine çok üşüyor baba. Martılar neden böyle siyah baba? Canım sıkılıyor

Nasıl bir adamdın baba? Yüreğin ne kadar engin. Baba yüreğim kanıyor. Duman duman hasret tütüyor her yanım baba. Şimdi düşsem şu dalgalara boğulur muyum? İğne tutar çıkartır mısın baba? Yoksa duymaz mısın sessiz çığlıklarımı tuzlu sularda? Martılar siyah baba, martılar siyah. Çığlıkları gecenin ahengini boğuyor baba. Baba korkuyorum tuzlu bir yaşamın arasında. Martılar siyah baba.

Reklamlar. Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

Ben sevdim mi? Çok fena seviyorum. Şehirlerdeki her yüz ona benziyor. Şiirlerdeki her söz onu anlatıyor. Zaman o, mekan o, imkan o. Yani mevzu hep sensin. Allah benim gözümle seni hiç kimseye göstermesin. Biliyor musun? İlahi bir aşk gibisin sen benim nazarımda.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

İlk ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen koy.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın

Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de.

gittiğin yerlerden dönmedin geri. Yollara rest çektim isyanlarda. Sonunda kırıldı sabrımın teli. Yıllara rest çektim isyanlarda. Beklenen yarınlar kaybolmuş dünden. Ümitler selamı kesmişler benden. Nasılsa, nasılsa hayır yok gelecek günden. Kadere rest çektim, isyanlardayım, isyanlardayım,

0: reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara, Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232-402-6565. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 02

eserin sessiz esen şimal rüzgarı. Ne o bugün yoksa esmiyor musun? Gözümün nuru, canımsın benim. Kızım, yavrum, büyüdün de şimdi...

böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı, sen de

0: reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0541 0541 780-4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

Kekik kokusu duydum. Kekik kokusu koynunda huysuz gecenin. Uyandım birdenbire. Haydi dedim. Yüreğim gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor ben özlemi.

Yorgunum. Çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğun tadına düşmanlarım ulaşamazlar.

Bir kuş çiz yavrum yüzüme gözyaşınla. Bir kuş tel tel kirpiklerin kanat olsun. Bir kuş çırpınan kalbi dudağımda. Bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebeci, suda köpük uyanmış. Kuzulara özenmiş kızım benim, körpe sesler dinlenmiş. Ay ışığında yanmış yavrucuğum, onun için beyazmış.

Ellerini tutmadın mı? Gözlerine bakmadın mı? Defalarca sarılarak sabahlara dek uyumadık mı? Desene sevdiğim, yalan mıydı her şey? Sen yalan mıydın? Hayatın yalan mıydı? Yalanmış sevdiğim, sen yalansın.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

0541 4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.

0: 4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

0: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Cümleten selamünaleyküm. Hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam huzur içerisinde. Kazasız belasız gönlünüzce de güzel bir hafta dileklerim ben. Bu vaktin tüm güzelliği sizlerle olsun. 87.5 Lider FM'den Murat ben. Hepinize cümlenize sevgiler, selamlar. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kapalı da ablalarım, kız kardeşlerim. Hepinize huzur içerisinde güzel bir gün, kalbinizce, gönlünüzce kazasız belasız güzel bir hafta diliyorum. Allah gönüllerinizi sevindirsin. Haftanın ilk Murat'la Gönülden Gönüle programımızı Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla inşallah açılışımızı yapacağız. Sonrasında her akşam olduğu gibi kardeşlerimin kayıt mesajlarının bir kısmını saat 9'u çeyrek geçeye kadar paylaşacağım. Sonra WhatsApp'tan gelen günün ilk mesajıyla devam edecek Murat'la Gönülden Gönüle. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la Gönülden Gönüle başladı.

0: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Selamünaleyküm Murat abi. Ben Teviş Bey, 7 koğuşun adaletini sağlayan Ramazan Alkış. Aleykümselam Ramazan kardeşim. Aynı koğuşta kader birliği yapmakta olduğum Eşref Paşa'dan Mustafa Algül, Karabağlar'dan Zinci Umut Karayabaş, Mehtap'tan Berkan Kotan, Buca'dan Asil yani Mustafa Kurnaz, Uyes Bingöl, Meriç Şengül, Arda Kırlı, Muzaffer Akankan, Kemal Bingöl, Emre Ünsal, Görkem Şahin'e selam olsun. Başka koğuşta yatmakta olan Can kardeşimiz Umut Özer, sabır en büyük silahın olsun kardeşim. Gece bir söz bırakmak isterim. Kimse arkasındakine güvenmesin. Her tuğladan duvar olmaz, yaslanınca anlarsınız. Gazapizm'den ismini istiyorlar şarkısını çalarsan sevinirim abi. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Teviş Bey, 7 koğuştan Berkant Kotan. Aleykümselam Berkant kardeşim. Öncelikle aynı koğuşta kadar birliği yaptığım koğuşun adaletini sağlayan Can kardeşim Ramazan Alkış, Eşref Paşa'dan Mustafa Algül, Karabağlar'dan Zinci Umut Karayabaş, Buca'dan Asil, Mustafa Kurnaz, Uyes Bingöl, Meriç Şengün, Arda Kırlı, Muzaffer Akankan, Kemal Bingöl, Emre Ünsal, Görkem Şahin'e selam olsun. Başka koğuşta yatmakta olan Can kardeşim Umut Özer, sabır en büyük silahın olsun kardeşim. Gece bir söz bırakmak isterim. Kimse Allah'tan başkasına yaslanmasın. Yusuf'u kuyuya atan da öz kardeşleridir. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TK17'den Mustafa Arslan. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Serhat Avşar ve Mustafa Gül. Akabinde dostum Furkan Kaçan, Murat Şimşek, Umut Kaygusuz, İbrahim Küçük, Sezer Çabuk, Emre Can Sükücü, Serkan İmren, Barışcan Baykar, Selim Akarçay, Osman Pistil, Emre Özan, Berkay Tıngır, Berat Algül, Furkan Şerif Acar. Bu canlara selam olsun. Gece bir söz. Korkaklıkta ar ve zillette cesur yaşamakta şeref ve namus vardır. Murat abi ben TK17'den Mustafa Arslan. Başta değerli abilerim Ekrem Birlik, Halis Yıldırım, Aydın Bıçakçı, Yakup Yıldırım, Reco Yıldırım, Ömercik Yıldırım, Mahir Güneş, Muhittin Orak, Fırat Eskin, Güven Yavuz, Sinan Atalay, Azat Atalay, Velat Atalay, Erkan Doğan, Bucalı Kenya, Gökhan Kaya ve saygıdeğer abim Sedat Ulu. Bu canlara selam olsun. Bir dik duruş uğruna nelerden vazgeçtiklerimizi başı öne eğik olanlar iyi bilir. Murat abi ben TK17 Mustafa Arslan. Dostlarım başta Güven Kılıç, Devrim Birlik, Kadir Demir, Devrim Atalay, Hasan Vurgun, Baran Altında, Emirhan Zırhlı, Ahmet Güneş, Doğukan Kaya, Namıder Bozo, Doğanay, Devrim Tolga, Acar, Hüseyin Zengin, Aykut Adanır, Serhat Balkaya, Mert Tomurcuk, Beytullah Demir, Saftar Acar, Sinan Akdemir, Gürkan Tilki. Bu canlara selam olsun. Bir dik duruş uğruna nelerden vazgeçtiklerimizi başı öne eğik olanlar iyi bilir. En güzel cinayetlerimi geçmişimi öldürürken işledim ama Allah biliyor ki benimkisi nefsi müdafaa. Selamun aleyküm, ben Berhan Teliman yani zanlı, aleyküm selam. Benim için değerli olan canlar Hüseyin Şimşek, Emirhan Yiğit, Aslandayım, Emoç Özdemir, Yusuf Can Biler, Aziz Can Yatmaz, Zeki Kaya, Yavuz Selim Baydar, Hakan Yavaş, Murat Erez, Can Erez, Hüseyin Dağdelen, Harun Güven, Görkem Şambal, Şevket Vazgeçtim, bu derlere selamlarım bakidir. Dostum Emirhan Yiğit'i Hazar Yıldız'dan bilsen şarkısı armağan olsun. Ben Berhan Teliman yani zanlı. İdam sehpasında asılsa da düşlerimiz Azrail'e inat her zaman güleceğiz. Selamünaleyküm. Ben Emirhan Yiğit. Aleykümselam. Murat abi senin aracılığın ile canım kanım aslan dostum Berhan Teliman yani zanlı olmak üzere abim Burak Yiğit, Mehmet Ali Alak, Yusuf Kaymaz, Ali Can Yaşar, Furkan Kaçar, Can Erez, Murat Erez, Doğukan Daşık, Bucan.

Onlara selamlarım. Bakidir Berhan Teğriman yani zanlı der ki herkesin yaptığı kendi değerini belirler. Yanlışa düşen ucuza gider bu derlere. Özlem Özdil'den Gönlüm Dağlarda şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C6 koğuşunda yatmakta olan Adanalı Onur Kasir. Aleykümselam Onur kardeşim. Benim için der arz eden canlar Hüseyin Şimşek, Aslan Berhan Teğriman yani zanlı, Emirhan Yiğit abim, Cuma Ali Kasir, Mehmet Dağdelen yani Kayra, Hüseyin Dağdelen, Arda Bilge Bulut, Muhammed Tekgöz, Vural Karabulut, bu canlara çok selamlarla. Berhan Teğriman yani zanlı der ki tanımadığınız insanın arkasından konuşmak sizin kişiliğinizi ve karakterinizi belirler. Bu canlara zarardayım, ziyandayım şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Birnoğlu'da bulunan Ozan Madras. Aleykümselam Ozan kardeşim. Farklı koğuşlarda bulunan Ömer Yıldırım, Halis Yıldırım, Yakup Yıldırım, Mami Yıldırım, Yusuf Yıldırım, Sinan Atalay, Azat Atalay, Velat Atalay, Devrim Atalay, Güven Kılıç, Kadir Demir, Emir Kılınç, Samet Öztunç, beni tanıyan tüm Gediz ve Çamlıkule çocuklarına sıradaki şarkı armağan ediyorum. Mehmet Atılgan der ki kulesini bildiğim insanların sahnesine ilgilenmiyorum. Ozan Madras. Murat abi ben Birnoğlu'da yatan Ozan Madras. Aynı koğuşta bulunduğum dostlarım Nemrut Atılgan, Tahir Yıldız, Yaşar Kasa, Görkem Kalemkuş, Seçkin Özyavaş, Kaan Çakıcı, Mesut Yılmaz, Melih Uğurkan, Egecan Alenak. Ayrıca aynı koğuşta bulunan abi dost kardeşlerim Saadettin Bıçakçı, Aydın Bıçakçı, Mustafa Argın, Çağrı Araç, Kerem Kavlaga, bu abi dost kardeşlere tüm Kürtçe şarkılar armağan olsun. Gece şu sözümle veda etmek isterim. Kimse vazgeçilmez değildir, vazgeçtiklerim iyi bilir. Ozan Madras. Murat abi ben Birnoğlu'da yatan Ozan Madras. Farklı kurumlarda bulunan dostlarım Eren Kollik, Samet Öztunç, Uğur Elban, Aykut Adanı, Samet Kır, Ulaş Tekmanlı ve Serhat Balkaya kardeşlere sıradaki şarkılar armağan olsun. Ozan Madras. Selam Murat abi ben Birnoğlu'da yatan Mehmet Atılgan. Aleyküm selam Mehmet kardeşim. Aynı ve ayrı akvaryumlarda yatan kardeşlerim Tahir Yıldız, Ozan Madras, Yaşar Kasap, Kaan Çakıcı, Görkem Kalemkuş, Seçkin Özyavaş, Zeydan Dal, Mesut Yılmaz, Melih Urkan, Egecan Alenak, Şevket Vazgeçtim. Ayrıca beni tanıyan tüm dostlara selam eder, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanetsiniz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Birnoğlu'da yatan Tahir Yıldız. Aynı koğuşta bulunan Mehmet Atılgan, Seçkin Özyavaş, Erhan Tanrıverdi, Kaan Çakıcı, Melih Urkan, Mesut Yılmaz, Görkem Kalemkuş, Şevket Karaba, Gökhan Güngör, İtalyan aşçı Kukuli. Bu dost kardeşlerime çalan tüm Kürtçe şarkılar armağan eder. Biz bu kampüsün sarrafıyız. Kimin altın, kimin gümüş olduğunu bilebiliriz. Tahir Yıldız. Aleyküm selam Tahir kardeşim. Murat abi ben Birnoğlu'dan Tahir Yıldız. Aynı ve ayrı kurumlarda bulundum. Hasan Bahtur, Sezgin Alan, Mustafa Argın, Saadettin Bıçakçı, Hurşit Arda Özdemir, Zeydan Dal, Ömür Oturak, Savaş Aktaş, Yunus Emre Güzel, Ali Aslan, Onur Beşer, Aşkın Laçın, Mehmet Atılgan der ki söz gümüş ise sükut altındır, efendilik pırlantadır. Bu dostlarıma selam eder çalan şarkılar armağan ediyorum. Tahir Yıldız.

0: Koçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diler.
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben TKA17'den Furkan Kaçar. Aleykümselam Furkan kardeşim. Kader birliği yaptım aslan abilerim Serhat Abşar ve Mustafa Gül başta olmak üzere Murat Şimşek, Selim Akarçay, Barış Can Baykar, Emre Can Sürücü, Umut Kaygısız, Mustafa Arslan, Serkan İmran, Melih Çapak, Berkay Tıngır, Arda Can Güney, Emre Ozan, Furkan Acar, Can Özay'a selam olsun. Her saltanatın bir sonu vardır. Buna musallat taşları da şahittir. Murat abi ben TKA17'den Furkan Kaçar. Aynı kurumda ve farklı kurumlarda bulunan başta Can Dostun, Yusuf Kaymaz olmak üzere Ersin Yatkın, Bulut Över, Muhammed Arda, Gayret Aslan kardeşlerim, Emirhan Yiğit, Vedat Budak, Atalay Atıcı, Berkay Yurdakul'a selam olsun. Tarih olmamızı bekleyenler tarih yazmamıza tanıklık edecekler. Murat abi ben TKA17'den Furkan Kaçar. Başta kan bağım olmasa da can bağım olan aslan dostum Yusuf Kaymaz, aslan abilerim Serhat Abşar ve Mustafa Gül'le gece bir söz bırakmak istiyorum. Zaman her şeyi unutturur, ihaneti asla. Günlerimiz sayıda, hesaplarımız sayısız, az da sabır. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle canlarım. Selamünaleyküm Murat abi ben TKA17'den Serhat Abşar.

selam Serhat kardeşim. Öncelikle dostum Mustafa Gül ve Aslan kardeşim Furkan Kaçar başta olmak üzere Murat Şimşek, Selim Akarçay, Barışcan Baykar, Emrecan Sürücü, Umut Kaygısız, Melih Çapak, Mustafa Arslan, İbrahim Küçük, Deniz Demir, Furkan Şerif Acar'a selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Murat abi ben T2A17'den Serhat Avşar. Öncelikle kardeş koğuşumuz olan C10'da bulunan Alican Coşkun ve aynı kurumda bulunan Sedat Ulaş, Kadir Pehlivan, Ersin Yatkın, Devrim Atalay, Azat Bağran, Fuat Can Yılmaz'a selam olsun. Bir dik duruş uğruna nelerden vazgeçtiğimizi bir başı öne eğilmeyenler bilir. Murat abi ben T2A17'den Serhat Avşar. İzmir hapishanelerinde bulunan dost kardeşleri Apo İbiş, Muhammed Arda Gayret, Yunus Kaya, Baran Kayalar, Berkay Tıngır, Mert Omurcuk, Hamit Arslan, Beytullah Demir'e selam olsun. Başı eğik olanın celladı çok olur, bizi ancak Allah yargılar. Murat abi ben T2A17'den Serhat Avşar, can dostum Mustafa Gül ve Aslan kardeşim Furkan Kaçar'la gece bir söz bırakmak istiyorum. 14 adımlık voltamız olsa bile dışarıda umutla yürüyeceğimiz çok yolumuz var. Elbet bir gün canlarım. Murat abi ben T2A17'den Serhat Avşar, geceye bir söz bırakmak istiyorum. Korkaklıkta ar ve zillet, cesurca yaşamakta şeref ve namus vardır. Hızlı bir yaşam, gizli bir mücadele. Şerefiyle atan tüm Bordama mahkumlarına selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2A17'den Mustafa Gül. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Can dostum Serhat Avşar, Aslan kardeşim Furkan Kaçar başta olmak üzere Murat Şimşek, Selim Akarçay, Barışcan Baykar, Emrecan Sürücü, Umut Kaygısız, Mustafa Arslan, İbrahim Küçük, Recep Bakır ve başka kurumlarda bulunan Aslan kardeşim Zontaş, Hasan Muhammed Arda Gayret, Ersin Yatkın, Devrim Atalay, Efecan Taş'a selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Murat abi ben T2A17'den Mustafa Gül, kader birliği yaptım. Aslan kardeşlerim Serhat Avşar ve Furkan Kaçar'la geceye bir söz bırakmak istiyorum. Yaşanan gün nasıl olursa olsun umutla beklenen gün her zaman güzeldir. Çünkü insanın geçmişi kayıplarla, geleceği umutlarla doludur. Ve unutma ki bu zorlu yolculuğun sonu çok güzel olacak. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle aslan dostlarım. Murat abi ben T2A17'den Mustafa Gül, gece bir söz, ateşten gömlekler giydik, sevgiden düşler kurduk, her savaşta vardık, zaferde de mutlaka var olacağız. Şerefiyle atan tüm kader mahkumlarına selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben T1B11'den Kepçe Eren Dinçer, aleykümselam Eren kardeşim. Senin sesinden başta Aslan abim Fırat Gezgin, dayım Erkan Ecellioğlu, abim Berdan Doğanay, Ceviz Kıran, dayım Akındal, canlarım olan Aslan abim Cio Yaşar Doğanay, amcam Recep Övür, Erhan Teker, Vedat Vermez, Hasan Kula, Orhan Atul, Kadir Özkurt, Bozo Uçan Kuş, Azat Çalıkılıç, Edip Ünal, bu dost ve abilerime selam ediyorum. T1B11 koğuşuna Tan Taşçı'dan gidişat şarkısı armağan olsun. Herkesi Allah kurtarsın. Selamünaleyküm Can abi Murat Bingöl. Ben T1B11'den Eren Dinçer yani Kepçe. Aleykümselam Eren kardeşim. Abi senin aracılığına Gürkan Tilki, Devran Tercan, Enes Genç, Esat Tuna Akdeniz, Atakan Koçak, Varan Berşe, Kadir Tosun, Diyar Gündüz, Umut Kaygısız, Ali Şantaş, Batu Şimşek bu abi dostlarıma selam olsun. Gecenin şarkıları abim Fırat Gizgin, dayım Erkan Ecerlioğlu ve abim Berdan Doğanay Ceviz Kıran'a armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abim. Ben T1B11'den Domdom Ati yani Atakan Karadere. Aleykümselam Atakan kardeşim. Buradan senin aracılığınla derdi dost ve abilerime sesleniyorum. Başta derdi olan Escobar abim Fırat Gezgin, Kuruçay'ın lideri Erkan Ecellioğlu ve benim için derdi olan dost kardeşlerim Erhan Teker, Orik, Orhan Atu, Berhan Batın, Doğanay Örnekköy'den, Cix, Cemal Yıldırım Yeşilyurt'tan, Öcü Özcan Kırım, Furkan Alkaş, Cio Yaşar Doğanay, Mustafa Doğan Dede, Emer Kadir Öztürk yani Raftik, Bozo Uçan Kuş, Azat Çalıkılıç'a. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B11'den Domdom Ati yani Atakan Karadere. Buradan senin aracılığıyla dost kardeşlere sesleniyorum. Ercüment Er Yılmaz, Olcay Er Yılmaz, Efecan Demirci, Hasan Demirci, Volkan Kızılyel, Berke Gezersoy, Ahmet Teker, Salih Şen, Samet Özdemir, İbrahim Özdemir, Tolga Han Balcı, Yılmaz Can Çekici, Altan Serin, Kobilay Serbest bu derdilere tüm çalan şarkılar armağan olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. İyilerin intikamı kötülerin günahından daha acı. Selamünaleyküm Murat abim. Ben T1B11'den Orhan Atu yani Orik. Aleykümselam Orhan kardeşim. Başta Escobar abimiz Fırat Gezgin olmak üzere liderimiz Erkan Ecellioğlu, dostum Erhan Peker, can dostlarım Berdan Doğanay, Ceviz Kıran, Hasan Kula, Cio Yaşar Doğanay, Akındal, Eren Dinçer, Vedat Vermez, Furkan Alkaş, Atakan Karadere, Cix, Cemal Yıldırım, dayımız Mehmet Öncü bu derlere selam olsun. Çalan tüm şarkılar Erkan Ecellioğlu, Hasan

0: Tankula ve Berdan Doğan'a ceviz kırana armağan olsun. Murat abi, ben T1B11'den Orhan Atu yani Orik, senin aracılığınla dost abi kardeşlerime sesleniyorum. Furkan Çubukçu, Azat Erol, Furkan Bildirici, İbrahim Ethem, Baran, Mert Ceyhan, Furkan, Yanık, Enes Köse, Anal Kotman, Vedat Budak, Gökhan Er, hepinize bin selam olsun. Çalan tüm şarkılar abim Fırat Gizgin ve Erhan Peker'e armağan olsun. Selamünaleyküm Can abim, ben Berdan Batın, Doğanay ceviz kıran, aleykümselam Berdan kardeşim. Başta babam Reis Doğanay ceviz kıran ve ceviz kıran kanı taşıyan herkese selam olsun. Ayrıca abim Fırat Gezgin, dayım Erkan Ecellioğlu, dayım Ali Turap Diyentüs kardeşim, Cio Yaşar Doğanay, canlarım Akındal, Hasan Kula, Erhan Teker, Ercan Bali, Vedat Vermez, Dede Emer, Yusuf Vak, Eren Dinçer, Furkan Alkaş, Orik, Orhan, Bozu, Yusuf, Azat, Çalıkılıç, Buca, F'de olan Mert Aslan'a, Kabadayı, Yunus, Sepet Ören'e bin selam olsun. Şarkılar T1B11 koğuşuna armağan olsun. Ayrıca sana da selam olsun. Kral insan Murat Bingöl, estağfurullah, sağ olasın Berdan kardeşim. Selamünaleyküm güzel insan Murat abim. Ben T1B11'den Berdan Batın, Doğanay, ablam Başak İvak ceviz kıran, Ece Ulak'a yarın ceviz kıran, Meltem Beydilli ablalarıma, Tülay Çakmak, Meltem Toprak'ta, halam Çağlar Beydilli kardeşim, Bozo'nun derlisi Bursa'nın de kardeşime, ayrıca Tepecik, Murteke, Kuruçay'da tüm abla ve kız kardeşlerime selam olsun. Bugün çalan en güzel şarkılar ablam Başak İvak ceviz kırana ve Ece Ulak'a armağan olsun. Ben Berşan Batın, Doğanay.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B17 koğuşundan Umut Akkuş, aleykümselam Umut kardeşim. Başta dostlarım Emirhan Tapan ve Doğukan Taşar olmak üzere Serdar Ateş, Behçet Aslan, Kaan Demirkıran, Kerem Yavuz Bozo, Ömer Urayç, Ömer Canter, Ozan Demir, Uğur Elçikol, Savaş Kırmızıgül, selam ediyorum Yusuf Kaymaz'a da selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, T4B17 koğuştan ben Emirhan Tapan, aleykümselam Emirhan kardeşim. Başta dostum Doğukan Taşar olmak üzere benim için derdiler Behçet Aslan, Serdar Ateş, Ozan Demir, Umut Akkuş, Uğur Elçikol, Berkan Karadere, Burak Kaan Karadere, Serhat Aslan, Onur Çoker, Suat Konuk, Mert Güler, Ömer Canter, Kerem Yavuz, Ömer Uraiç, Serkan Polat olmak üzere tüm dost abi kardeşlere selam ediyorum. Gece bir söz: hayattaki en önemli şey tecrübedir, onu kazanmak için önce kaybetmek gerekir. Ben 4 nolu B17 koğuştan Doğukan Taşar, başta dostum Emirhan Tapan olmak üzere Behçet Aslan, Serdar Ateş, Suat Konuk, Mert Güler, Umut Akkuş, Kaan Demirkıran, Savaş Kırmızıgül, Ömer Canter, Kerem Bozo, Uğur Elçikol, Ozan Demir, Alper Demirtaş'a bin selam ediyorum. Gece bir söz: hayata korkusuzca bakanlar ölümden korkmazlar. Ben 4 nolu B17'den Behçet Aslan, başta Aslan abim Azat Başak olmak üzere can dostlarım Doğukan Taşar, Emirhan Tapan, Ozan Demir abilerim, kardeşlerim Muhammed Şen, Umut Akkuş, Serdar Sönmez, Ömer Canter, Kerem Gezer, Ümit Alper, Savaş Kırmızıgül, Uğur Elçikol, Bengin Orhan, İbrahim Kırcan, Mert Güler, Suat Konuk, herkese selam ederim. Murat abi, ben B17 koğuşundan Ali Kerem Yavuz yani Bozo, başta abilerim Emirhan Tapan, Doğukan Taşar, Serdar Ateş, Kaan Demirkıran, Umut Akkuş, Savaş Kırmızıgül, Behçet Arslan, Uğur Elçikol, Ozan Demir, Ömer Canter, Ömer Urayç, Zeydan Dal, Numan Furkan, Önal Tuna Candan, Serkan Polat selam olsun. Gece Emirhan Tapan'ın sözünü bırakıyorum: geceleri seviyoruz diye kimse kendini yıldız zannetmesin. Ben T4B17 koğuşundan Ömer Canter, başta abilerim Emirhan Tapan, Doğukan Taşar, Serdar Sönmez, Ozan Demir olmak üzere Umut Akkuş, Kerem Yavuz Boza, Ömer Urayç, Uğur Elçikol, Kan Demir Kıran, Behçet Aslan, Savaş Kırmızıgül, Ömer Faruk Gülsever, Burak Timuçin, Serkan Polat selam ediyorum. Gece Emirhan Tapan'ın sözüyle: hayattaki en önemli şey tecrübedir, onu kazanmak için kaybetmek gerekir. Ben B17 koğuşundan Kaan Demirkıran, dostlarım Doğukan Taşar, Emirhan Tapan, Behçet Arslan, Umut Akkuş, Uğur Elçikol, Kerem Yavuz, Ömer Urayç, Serdar Ateş, Ömer Canter ve başka kurumda olan dostlarım Alper Demirtaş, Emrecan Bingöl, Cüneyt Büyük, Mert Esen, Yiğit Yıldırım selam olsun. Zorluklar bizi test edebilir ama yok edemez. Sizleri seven kardeşiniz Reşo. Selamünaleyküm Murat abi, ben eski İzmir'den Hakan Baydar. Aleykümselam Hakan kardeşim. Menemen'de yatmakta olan canım kanım abim Yavuz Selim Baydar ve tüm dostlara selam olsun. Canım abim, gözümüz hep yollarda, en yakın zamanda seni aramızda görmekten gurur duyacağız. Senin varlığın bizim için en önemli detaydır. Biz ailen olarak her zaman yanındayız. Kardeş olmak zor zamanlarda yanında olmayı bilmektir. Senin için burada dışarıda mücadeleye devam ediyorum. Yüreği korkak olanlar kaçarak yaşasın. Bizler her koşulda aslan gibiyiz. Sevinçekten üzülmedim ki şarkısı canım abim Yavuz Selim Baydar'a armağanım olsun. Murat abi, ben eski İzmir'den Hakan Baydar, Menemen Kapalı A28 koğuşunda yatmakta olan canım kanım abim Yavuz Selim Baydar'a kader ortaklarına selam olsun. Seni özlem ve hasretle bekliyoruz. Abim, yakındır buluşacağız. Abi, sen bana güçlü olmayı öğrettin. Şimdi bu gücü senin için taşıyorum. Özgür günlerde birlikte daha güçlü bir şekilde vefa bilmeyene ayıracak zamanımız, kıymet bilmeyene verilecek selamımız yok. Sen bir aslan markasısın Yavuz Selim Baydar. Blok 3'ten çalan bütün şarkılar abime armağan olsun. Murat abi, ben Menemen A28 koğuşundan Yavuz Selim Baydar. Öncelikle Kaplan kardeşler Deniz Karaba, Özgür Karaba, Emirhan, Öztürk, Halil, Özdirek, Zeki Kaya, Burak Can, Şahin, Mahsun Doğan, Berhan Teliman, Murat Ögen'e, Esat Candan, Aliş Emen, Burak Baş, Kerem Gezer, Mesut Gür, Barış Terim, Oktay Kalabalık, kalbi gönlü bir olan şerefli yatan bütün mahkumları Allah kurtarsın. O yüzden yapar mısın tanımamış gibi bu derdere armağan olsun bu güzel şarkımız. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim. Ben Tolga Yalur. Aleykümselam Tolga kardeşim. Şakran T3C17 koğuşunun benimle beraber adaletini sağlayan dostum, dava arkadaşım, koca yürekli adam, gazeteci İbrahim Atmaca başta olmak üzere Engin Alan, Berk Avcım, Volkan Erdoğan, Ömer Özen, Aykut Putiş, Fuat Gündoğan, İrfan Solak, Fatih Öncü, Burhan Özay, Nurullah Karakoç, bu dostlara selam eder. Senin aracınla aynı kurumda ve başka kurumlarda olan dostlarım, başta Derdi Paşam, Aslanım Muhammed Yalur, dostum Savaş Aktaş, Emrah Doğan, Berkan, Berat Kurtay, Gündoğan Doğan, Yavuz Bal, Ferdi Bal, Şeyhmus Bulut, Murat Utuş. Bu dostlarıma selam eder, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Gece bir söz bırakmak isterim. Dal kırılsa da yaprak düştü bir kere, bir umuttur yaşamak. Selamünaleyküm Murat Bingöl üstadım, nasılsın, iyi misin? Ben gazeteci İbrahim Atbaca. Aleykümselam İbrahim kardeşim, çok şükür hep beraber yol alalım. Şakran T3C17 koğuşunun benimle beraber adaletini sağlayan dostum, dava arkadaşım Tolga Yalur başta olmak üzere Engin Alan, Berk Avcı, Volkan Erdoğan, Ömer Özen, Aykut Putiş, Fuat Gündoğan, İrfan Solak, Fatih Öncü, Burhan Özay, Nurullah Karakoç'a selam ederim. Ayrıca T4'te yatan dostumun kardeşi Muhammed Yalur'a ve tüm Menemen çocuklarına selamlarımı iletiyorum. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Allah'ın dediği olur, bizler figüranız.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben TK1'den Zübeyir Akgülsüm. Aleykümselam Zübeyir kardeşim. Yani Zaza öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerin Dadaş Furkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere bana abilik yapan profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk. Değerli abi kardeşlerim Ahmet Güneş, Sedat Salman yani Maraş, Batuhan Karanfil, Turgay Tokcan, Metin Büyükcan, Çamlıkuleli, Sarı Samet Öztunç, Ramazan Çıtırgı, Limontepeli Hakan Doruk, Teyze Oğlu, Devrim Özel, Sokakların Çocuğu Aliço, Şafak Yüksel, Tepecikli, Elmas Toprak'la, Muhittin Önel yani Michelengo ve Aslan abim Berk Tunce selam olsun. Aynı kurumda yatan can yoldaşlarım Ali Der, İsa Yıldızhan, değerli kız kardeşim Mine Doğan ve kıymetli Pınar Altunsoy'a selam olsun. Profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk abimden gece bir söz. Altımızda tank da olsa bizim masamızda size tabure bile yok. Bu derdlere Gökhan Donay'dan Hangi Duraktayım şarkısı armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, mahkumların sesi derdi Murat abim. Ben TK1'den Berk Tunca, estağfurullah. Aleykümselam Berk kardeşim. Başta koğuşumuzda liderlik yapan Dadaş Burkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere ortağım canım abim profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, aslan kardeşim Zübeyir Aküzüm yani Zaza, Ahmet Güneş, Turgut Tokcan, Batuhan Karanfil, Çamlıkuleli, Samet Öztunç yani Sarı, Sedat Salman yani Maraş, Denekeli'den Metin

Büyükçan ve Gamsız Taner Deringöl Tepecikli Elmas Toprak'ta Limon Tepeli Hakan Doğru'a selam olsun ayrıca. Kadın kapalı bir koğuşuna yatan gönlümün sultanı, hayatımın aşkı kadınım Ayla Özyurtsel'e selam olsun. Bebeğim seni çok özledim. İyi ki benimsin, iyi ki seni tanımışım. Kavuşacağımız gün ellerini tutup gözlerinin içine bakıp seni çok sevdiğimi söyleyeceğim. Günün hayaliyle yaşıyorum. Allah'ın izniyle bu zor günleri atlatacağız. Seni seviyorum Bebetom. Kıymetli eşim Ayla Selma Yüner'den elbet bir gün buluşacağız şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2C1'den Bornova'dan Turgut Tokcan. Aleykümselam Turgut kardeşim. Öncelikle adaletinde zerre şüphe olmayan abilerim Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere C3 koğuşuna bulunan dostum Kubilay Çağlar, ayrıca C1'de bulunan can abim İlhan Çelik, değerli dostum Adem Çalt, Mehmet Tunç Kaleli, Agit Devirtaş, akabinde selamını esirgemeyen C3 A1 koğuşuna bulunan Yavuz Kırçiçek kardeşime ve bu değerlere bin selam olsun. Murat abi, Dadaş Burkan Özen ve Bengin Orhan abime tüm Ahmet Kaya şarkılar armağan olsun. Gece bir söz, hak seni hür yaratmışken hır seni kör etmesin. Bornova'dan Turgut Tokcan. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Çamlıkuleli Sarı Samet Öztürk. Aleykümselam Samet kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan değerli Dadaş Burkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde değerli abi kardeşlerim Batuhan Karanfil, Ramazan Çıtırgı, canım kanım aslan abim Ahmet Güneş, Limon Tepeli Doruk, Turgut Tokcan, can abim Elmas Toprak, Metin Büyükçan, Bucalı Maras, Burak Özkul, Serhat Dalas ve aynı kurum ve farklı kurumlarda bulunan değerli abi kardeşlerim Şahin Engin, Mustafa Usler, Yakup Yıldırım, Emirhan Zırhlı, Enes Can Demirci, Ozan Madras, Bucalı Sansar, Ömer Kütükçü'ye bin selam olsun. Gece Ahmet Güneş abimin sözüyle kapatıyorum. Vefa her yiğidin harcı değildir. Bazı insanlara hep haindir. Sizleri seven ve daima sevecek olan kardeşiniz Sarı Samet Öztürk. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Bucalım Maras Sedat Salman. Aleykümselam Sedat kardeşim. Başta koğuşumuzun adil insanları Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde birlikte kader birliği yaptım abi kardeşlerim Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı, Elmas Toprak'la Zübeyir Aküzüm, Samet Öztunç, Turgut Tokcan, Batuhan Karanfil, Murtakeli, Çetin Ayçiçek, Tenekeli'den Metin Büyükçan, Gamsız Taner, Deringöl, Ali Mustafa Fidan, Berk Tuncay, Emre Tomruk, Serhat Dalas, diğer derlere de bin selam olsun. Gece bir söz, eleştiriyorsunuz çünkü yaptıklarımızı yapmaya cesaretiniz yok. Sizi seven kardeşiniz Maras, bu derlere Ferhat Tunç'tan yaşamak direnmektir şarkı armağan olsun. Ayrıca T2C2'de olan abim Şahin Engin ve Mustafa Uslu'ya de selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Menemenli Serhat Dalaz. Aleykümselam Serhat kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptığım abi kardeşlerim Ahmet Güneş, Ramazan Çatırgı, Turgut Tokcan, İsmail Dağcı, Burak Özkul, Bucalı Maras, Şafak Yüksel, Sercan Keskin, Elmas Toprak'la Muhittin Üner, Ege Terekeli'den Metin Büyükcan ve Gamsız Taner Deringöl, Melih Yeşildal, Menemen Açık'ta bulunan öz abim Kadir Dalas ve bu derlere bin selam olsun. Bu derlere Ferhat Tunç'tan bir kanarda türküsü armağan olsun. Ben Menemenli Dalas. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Boz Yakalı Burak Özkul. Aleykümselam Burak kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Burkan Özen'le mahalle büyüğüm Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim Batuhan Karanfil, Turgut Tokcan, can abim Ahmet Güneş, Sarı Samet Öztunç, Ramazan Çıtırgı, Emre Tomruk, Limon Tepeli, Hakan Doruk, Bucalı, Maras, Sercan, Keskin, Serhat Dalas, Tenekeli'den Elmas Toprak'la Metin Büyükcan, Taner Deringöl, T2C2'de bulunan mahalle büyüğüm Şahin Engin ve Bozkurt Ahmet Kaan Yapıcı, T1'de yatan can abim Muhammed İsa Erin, bu derlere bin selam olsun. Dadaş abim der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla ben, Boz Yakalı Burak Özkul. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Bornovalı Batuhan Karanfil. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Başta koğuşumuzun liderleri olan can abilerim Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Turgut Tokcan, Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı, Bucalı Maras, Hale Mustafa Fidan, Sercan Keskin, Zübeyir Aküzüm, Berk Tuncay Sarı, Samet Öztunç, Derviş Uzun, Ege Koca Er, İsmail Dağcı, Murtakeden Çetin Ayçiçek, Melih Yeşildal, Şafak Yüksek, Tenekeli'den Metin Büyükcan, Taner Deringöl, Elmas Toprak'la aynı kurumda bulundum abilerim Şahin Engin, Mustafa Uslar, Serkan Yılmaz, Yunus Turan, bu derlere bin selam olsun. Gece Müslüm Gür seslen, ister öldür ister güldür sandalcı şarkısı armağan olsun.

0: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Tenekeli Metin Büyükcan. Aleyküm selam Metin kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Furkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Amcam Taner, Deringöl, Hale, Mustafa, Fidan, Ahmet Güneş, Bucalı, Maras, Ramazan Çıtırgı, Sarı Samet Öztunç, Elmas Topraklar, Çetin Ayçiçek, Murat Dalkıran, Profesyonel İzmir Çocuğu, Emre Tomruk, Turgut Tokçam, Batuhan Karanfil, Sercan Keskin, aynı kurumda bulunan abilerim C2 koğuşundaki Şahin Engin, Mustafa Usler, Aslan kardeşi Metecan Bedilli, Ulaş Şahin, Bartu Şahin ve tüm Tenekeli çocuklarına bin selam olsun. Gece bir şarkı Ebru Gündeş'ten ikimizin yerine armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Çukur Mahalle'den Muhittin Öner. Aleykümselam Muhittin kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Tepecik Tenekeli'den Kral kardeşim, Elmas Toprak'ta kardeşim Ahmet Güneş, Gaziemir'den Şafak Yüksel, Devrim Özel, Profesyonel İzmir Çocuğu, Emre Tomruk, Ramazan Çıtırgı, Sarı Samet Öztunç, Burak Özkul, Bucalı Maras, Zübeyir Aküzüm, Ege Kocaer, Murtaka'dan Çetin Ayçiçek, ayrıyeten Kadın Kapalı B2'de bulunan Elmas kardeşimizin değerli eşi Meltem İrem Çelik Öz, Meltem Toprak'ta Canan'a ve Damla'ya selam olsun. Geceyi Elmas kardeşimizin sözüyle bitirmek isterim. Etme sırtını duvardan başkasına emanet, en kralının bile vardır içinde bir nebze de olsa ihanet. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Elmas Toprak'ta. Aleykümselam Elmas kardeşim. Senin aracılığınla Kadın Kapalı'da yatan, yaşamak için herkesin bir sebebi vardır. Benim de sebebim olan sevgilim Meltem Toprak'ta. Bu karanlığın aydınlığa dönmesine az kaldı. Seni bu cehennemden kurtaracağım. İrem Çelik Öze, Canan Batur ve Damla Doğacı'ya selam olsun. Akabinde değerli dostlarım, koğuşumuzun liderleri Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere değerli abim yani Muhittin Öner yani Michelango, Murtaka'nın yaramaz çocuğu Çetin Ayçiçek, dostum Şafak Yüksel, mahalle büyüğüm ve mahalle çocuğum olan Gamsız Taner, Deringöl Metin Büyükcan, Zübeyir Aküzüm, Turgut Tokçam, Bucalı Maras, Sarı Samet Öztunç, ondan daha sarı olan Ege ve benim gönlümde farklı bir yeri olan Ahmet Güneş, Burak Özkul, T2C2'de bulunan Şahin Engin, Bartu Ulaş, Şahin kardeşler ve Tenekeli Hızlı Çocuğu Metecan Bey Dilli'ye selam olsun. Gece bir şarkı Ebru Gündeş'ten Tanrı istemezse. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Murtakeli Çetin Ayçiçek. Aleykümselam Çetin kardeşim. Başta koğuşumuzun liderleri olan Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere devamında Tepeci'nin kral abisi Elmas Toprak'ta, Öz abim Mehmet Ali Özgün, Çukur'dan Muhittin Öner, Tenekeli'den Metin Büyükcan, Gamsız Taner, Bucalı Maras, Samet Öztunç, Ahmet Güneş, Metin Ergün, Batuhan Karanfil ve farklı kurumlarda bulunan dayım Gökmen Zülükçü, amca Rıdvan Ayçiçek, kardeşlerim Ali Koyuncu Sarı, Çetin, Ümit Şahin Gülcan Ayçek ve değerli yengemiz Meltem Toprak da selam olsun. Geceyi abimin sözüyle kapatmak istiyorum. Hayat öyle bir şeydir ki acıyı tatmadan mutlu olamazsın. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'den Ankaralı Paşa Taş'tan. Aleykümselam Paşa kardeşim. Derlerime hitaben başta Aslan babam Çakır Umut Taş'tan ve amcam Ali Haydar Taş'tan, Polat Küleş ve burada kader birliği yaptım dostlarım başta. Bayraklı'dan İzzetcan Gül yani İzoke, dostum Yunus Emrah Kızıl Altun yani Arap Emrah, Mevlüt Çetinbaş, İki Gözüm Torbalı'dan Eko Foçalı, Eren Yılmaz Gediz'den, Berkay Kaya Hasarlık'tan Ozan Doğru, Şakran Kapalı'daki derlime ve beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Kurtlarla gezmek zorunda kalsam da soframı genişlesin diye çakallarla aynı masada oturmam. Enver Yılmaz'dan Sensiz Kıyamet Gibiyim, bu canlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'den Foçalı Eren Yılmaz. Aleykümselam Eren kardeşim. Derlerim olan başta koğuşun adaletini sağlayan Ankaralı Paşa Taş'tan abim Aslan abim Yunus Emre Kızıl Altun, Bayraklı'dan İzzetcan Gül yani İzoke Torbalı'dan Eko 47, Mevlüt Çetinbaş, Asarlık'tan Ozan ve Gediz'den Berkay Kaya, Ozan Doğru, diğer koğuş ve kurumlarda olan Levent Tekin dostlarım, Hasan Ekinci, Hüseyin Ekinci, bu abi dostlarıma selamlarım bakidir. Bu derlere Gökhan Donay'dan Durak şarkısı sizlere armağan olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen B8'den Torbalı'dan Eko yani Ekrem Kahraman oğulları. Aleykümselam Ekrem kardeşim. Koğuşumuzda dertlerim olan başta bize öncülük yapan Paşa Taş'tan Bayraklı'dan İzzet Cangül yani İzoke, Mevlüt Çetinbaş, Yunus, Emrah Kızılaltun, Hüseyin, Ayvaz, Poçalı, Eren, Gedizli, Berkay Kaya, Yılmaz, diğer koğuş ve kurumda olan başta Polat Güleş, Can Dostum, Hasan, Saraç, Azat Karaca, Ramazan Kömürcü, Arda Üstün bu ismini zikrettiğim canlara selamlarım bakidir. Asil bir yalnızlık, sahte bir kalabalıktan iyidir ben Torbalı Atatürk Mahallesi'nden Eko. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen B8'de yatmakta olan Bayraklı'dan İzzet Cangül yani İzoki. Aleykümselam İzzet Can kardeşim. Başta aynı koğuşta kadar birliği yaptım Ankaralı Paşataş'tan Mardinli Eko, Berkay Kaya, Mevlüt Çetinbaş, Hüseyin Ayvaz, Yunus, Emrah Kızılaltun, Buca'dan Mevlüt Kalender, Limontepe'den Fatih Karataş, Altay Spor'dan Serkan Ateşçi. Akabinde diğer kurumda bulunan iki gözüm Orçun Akar, Oğuzhan Akar, Çiçek Emoş, Tayfun Akar, Okan Efe, Alican, Ceylan Eniş Küçük Kalfa. Bu isimleri zikrettiğim abi dostlarıma selamlarım bakidir. Ben Bayraklı'dan İzzet Cangül yani İzoke, sıradaki çalan şarkılar şerefli atan tüm dostlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen B8'den Mevlüt Çetinbaş. Aleykümselam Mevlüt kardeşim. Buradan derdilerim olan başta dostum Bayraklı'dan İzzet Cangül yani İzoke, Ankaralı Paşa Daş'tan Torbalı'dan Eko, Gedizli Berkay Kaya, diğer koğuşta ve kurumda olan Kürşat Bilgin, Polat Güleş, Caner Güngör, Alkan Çelik, Can kardeşim, Doğukan, Sayhan, Rezan, Yavuz Poçalı, Eren Yılmaz, Onur yaşamaktan üstündür. Şerefli atan tüm kader mahkumlarına selamlar olsun.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4 B1'den Cengiz Özdemir. Aleykümselam Cengiz kardeşim. Öncelikle bana dostluk yapan canlarım Fırat Kotan, Fırat Torun, oğulları Taha Yasin Yılmaz, Emre Sepeçi, Alman Okan, Cemal Korkmaz, Ceyhan Akın, Sertif Işık, Antepli Ömer, Enes Aydemir. Aynı kampüste bulundum abi dostlar. Mahsun Oğuz, Altan Dursun, Mami Ayaz, Pehlivan Buca, Azizcan Yatmaz, Ramazan Koyuncu, Mert Güler, Kürşat Ekmekçi, Batuhan Bingöl, Batuhan Şimşek, Abdülali Gündüz, İbrahim Özdemir, Suat Konuk, Emirhan Özışık, Devran Torun, Engin Can Toprak, Kürşat Akçay, Mert Esen, Ferhat Aslan, Samet Aydemir, Ümit Soylu, Erhan Teker, Çağlar Çakır, Samet Özdemir, Engin Özdemir ve Hızlı Kardeşim, Savaş Biliz, Memoli, Mehmet Gürkan, Tilki, Ramazan Koyuncu'ya selam olsun. Gece söz herkes konuşur, bir herkes konuşur, biz yaparız, fazla söze gerek yok. Ben Cengiz Özdemir. Murat abi, ben T4 B1'den Karşıyaka'lı Cengiz Özdemir. Benim için canım kanım olan kardeşlerim Engin Özdemir, Polat Özdemir, Muhammed Özdemir, amcaoğulları Ahat Özdemir, Samet Özdemir, Emir Özdemir, İbrahim Özdemir, Enis Özdemir, Kadir Özdemir, Mahsun Özdemir, Erdal Özdemir, Bayram İrfan Özdemir, Emirhan Özdemir, Ekrem Özdemir, Kerem Özdemir, Ömer Özdemir, Hanifi Özdemir, Enver Özdemir'e ve tüm Özdemir ailesine selam olsun. Bazı kelimeler vardır ok gibidir. Yaydan çıktı mı geri dönüşü olmaz. Benden gece not kula kulluk yapılmaz. Aslan gibi yaşayın. Cengiz Özdemir. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B1'den Cihan Akın. Aleykümselam Cihan kardeşim.

0: Evet, şu 15 saniyelik hemen sessizliği bir giderelim. Kaldığımız yerden devam.
1: Çatı koparan Fatih Türkoğlu, Samet Aydemir ve Fırat Torunoğulları. Geceyi Cengiz Özdemir'in sözüyle kapatmak istiyorum. Eğilerek yükseleceğiniz tek makam Allah'ın secdesi olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B1'den Bayraklı'dan Fatih Türkoğlu. Aleykümselam Fatih kardeşim. Aynı kampüste bulunan çok değerli aslan abilerim Mutluhan Alişan, Ümit Alişan ve aynı koğuşta bulundum canım kanım Cengiz Özdemir, Öz abim Sertif Işık, Cihan Akın, Fırat Kotan, Sabri Seçkin, Emre Sepetçi, Fırat Torunoğulları, Doğukan Keyifçi, Savaş Bilis, daha Yasin Yılmaz, Ünal Bilici, Okan kardeş. Ve şunu da unutmayın ki hayat size cesur olduğunuz kadar cömert davranır. Geceyi Cengiz Özdemir'in sözünü bırakmak istiyorum. Eğilerek yükseleceğiniz tek makam Allah'ın secdesi olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B1'den Torbalı'dan Fırat Torunoğulları. Aleykümselam Fırat kardeşim. Aynı kampüste bulundum dostlarım, abilerim, kardeşlerim İbrahim Gül, Muhammed Aydın, Serhat Kocamer, Emre Çırak ve aynı koğuşta bulundum canım kanım Cengiz Özdemir, Taha Yasin Yılmaz, Cemal.

0: Al Korkmaz, Cihan Akar, Fırat Kotan, Emre Sepetçi, Fikri Güven, Savaş Biriz, Muhammed Avınca, Samet Aydemir. Bu derlere selam olsun. Gece Cengiz Özdemir'in sözünü bırakmak istiyorum. Kimse bugünkü üstünlüğüne güvenmesin. Yarının kime ne getireceğini bir tek Allah bilir. Murat abi, ben T4B1'den Taha Yasin Yılmaz. Aleykümselam Taha kardeşim. Aynı kampüste bulundum değerli abilerim. Cemal Çokşirin, Celal Çokşirin, Ersin Örnek, Batu Bingöl, Ali Cantaş, Mustafa Akın ve Engin Özdemir. Aynı koğuşta bulundum. Öncelikle Can abim, Cengiz Özdemir, Fırat Torunoğulları, Cihan Akın, Fırat Kotan, Emre Sepetçi, Sertif Işık, Fiko Güven, Fatih Türkoğlu, Uğur Bala yani hoca, Enes Aydemir, Samet Aydemir, Savaş Biliz, Oktay Karabalık, Volkan Yılmaz, Alman Okan, Uğur Gönül Al, Cemal Korkmaz'a selam olsun. Gece Cengiz Özdemir'in sözünü bırakmak istiyorum. Kimse bugünkü üstünlüğüne güvenmesin. Yarının ne getireceğini bir tek Allah bilir. Selamünaleyküm Can abi, Murat Bingöl. Ben T2B10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Aleykümselam Çağrım. Aynı ortamda kader birliği yaptım. Canlara hitaben benim için değerli olan Can abim, Çetin Gezek, Dünya Mutfağı'ndan Şaban Delen, Emre Atmaca, Urlalı Yiğit Çarlar, Tatü İsmet, Cahit Erdoğan, Özcan İçten, Baki Ertürk, Celal Durmaz, Barış Akçay, Şehmus Durmaz, Semih Şenyüz, Altay Dadlı. Bu derlere Azer Bülbül'den Her An Her Şey Olabilir şarkısını çalarsan çok sevinirim Murat abi. İşin gücün rast gelsin her daim. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi sağ olasın Çağrım. Selamünaleyküm Lider FM'in değerli sunucusu Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koşulan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Buradan başta öz abim Pusat Evran olmak üzere dostlarım ve kardeşlerime hitaben Amra Sürget, Emre Sürget, Tufan Sürget, Doğuş Demir, Ersin Demir, Veli Çelenk, Fırat Çelenk, Osman Karakalpak, Erdoğan Terzi, Tatü İsmet Hak'tan derdi var. Kemal Eriş bu derlere selam eder ve tüm Mersin Pınar çocuklarına selam ediyorum. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Murat abim, ben T2B10 koçtan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Aynı ortamda ve ayrı akvaryumlarda olan canlara hitaben Çetin Gezek, Şaban Delen, Urlalı Yiğit Çağlar, Emre Atmaca, Aytaç Levent Erkekoğlu, Gürkan Sarı, Eyüphan Dinçer, Arda Kapısız, İbrahim Toraman, Şahçıyan Kurt, Boksör Mahmut Aygün, Furkan Çubukçu, Tatü İsmet. Bu derlere selam eder, geceye bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Sabretmeyi bilmeyen intikam yemini etmesin, yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Selamünaleyküm mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Bu hayatta eğilirsen, basamak dik durursan sığınak olursun. Biz aslanız, aslandan kurban olmaz Sinan Kartal'dan. Kafama takmayı bıraktım artık, çalarsan sevinirim Murat abi. Hayırlı akşamlar Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Murat abim, ben T2B10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Geceye bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Zindan soğuk, zincir yaş, belki biraz üşürüz. Başımız zindandan çıksın. Özgür günlerde görüşürüz Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Selamünaleyküm bizim için değerli olan Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koğuşundan Urlalı Yiğit Çağlar. Aleykümselam sağ olasın Yiğit kardeşim. Buradan B10 koğuşunun lideri şampiyon boksör Çağrı işçi abim başta olmak üzere akabinde Çetin Gezek abime, Şaban Delen, Emre Atmaca, Cihat Erdoğan, Zabit Arslan, Semih Şenyüz, Altay Datlı, Halil İbrahim Kayıkçı, Barış Akçay, Aytaç Levent Erkekoğlu, Celal Durmaz, Mehmet Balcılar. Bu derlere selam eder gece. Reisim boksör Çağrı işçinin sözüyle veda etmek istiyorum. Asla umudunu kaybetme. Yarının kime ne getireceğini kimse bilemez. Hüküm yalnızca Allah'a mahsustur. Urlalı Yiğit Çağlar. Selamünaleyküm Lider FM'in değerli sunucusu Murat Bingöl. Ben T2B10 koğuşundan Kuruçaylı Çetin Gezek. Aleykümselam kardeşim benim. Burada başta benim için çok değerli olan aslan yürekli kardeşim boksör Çağrı işçi olmak üzere Şaban Delen, Gökhan Ecellioğlu, Burçan Yatmaz, İbrahim Babaçöz, Semih Şenyüz, Emre Atmaca, Urlalı Yiğit Çağlar, Satocan Gezek, Atakan Özü, Uyanık Serkan, Otoker Zeki Demirtaş. Bu derlere selam eder geceye kardeşim boksör Çağrı işçinin sözüyle veda etmek istiyorum. Karanlıkta kalsam bile yarın güneş doğabilir. Hayat bu, hiç belli olmaz. Her an her şey olabilir. Kuruçaylı Çetin Gezek. Selamünaleyküm kıymetli mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim, ben TKB10 koşulan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Aleykümselam Çağrı'm. Gece bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Dayanılmaz bir kötü

gelirse eğer başınıza suskun kayalar gibi dik duracağım. Hüküm yalnızca Allah'a mahsustur. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Bente 2B 10 koğuştan Şaban Delen selamünaleyküm. Aleyküm selam. Koğuşun lideri aslan dostum Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi başta olmak üzere aynı ortamda ve kampüste kader birliği yaptım. Dostlara hitaben Çetin Gezek, Ahmet Bereket, Aydın Bıçakçı, Çınar, Deniz Kurt, Emrah Cem Bayır, Emre Atma.

0: Atmaca, estağfurullah Emre kardeşim, aleyküm selam. Başta aslan liderimiz aslan yürekli abim Mesut Mersin Pınarlı, boksör Çağrı işçi olmak üzere Çetin, Gezek, Şaban, Delen, Muğlalı, Yiğit Çağlar, Cahit Erdoğan, Zeki Demirtaş, Baki Ertürk, Özcan İşten, Altan Datlı, Zabit Aslan, İbrahim Toraman, Umut Kara Ağaç, Barış Akçay, bu derlere selam eder. Gece boksör Çağrı işçi abimin sözüyle veda etmek isterim. Yol kararında elveda diyen haindir. Cümleten selamun aleyküm Emre Atmaca. Selamünaleyküm Murat abi, ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen. Aleyküm selam Mert kardeşim. Abim Murat Öztaş Selen, namı der Keko, Ahmet Ufak, Murat Başaran, namı der Direş, Yılmaz Özen, Oğuzhan Ufak, Erkan Yılmaz Kürşat, Yedi Baba, Tamer Kaşıkçı, Cuma Uluç, Dostum Mahir Acar, Ferhat Kalender, Ekrem Bayraktar, Arif Öztopkara, Faruk Çelik, Oğulcan Bakırcı, Ferdi Koç, Servet Tekin, Aslan kardeşim Agit Arslan, Gökhan Karakuş, Aydın'a E tipinde yatan Zafer Arslan, bu derlere bin selam olsun. Ya çıkarız gökyüzüne seyrederiz alemi, ya ineriz yeryüzüne seyreder alem bizi. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Murat abi ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen, Şakran T2 A8 koğuşuna yatan değerli abim Soner, Meç T1 B11'de yatan değerli abim Erhan, Teker ve Cemal Yıldırım, T2'de yatan abim Hamit Elma, Sidar Erol, T3 A13'de yatan abim Mustafa Turan, namı der Mute, Aykut Polat, T4'de yatan değerli abim Suat Konuk, can dostum Altan Dursun, Mahsun Oğuz, Mevlüt Saymaz, A1'de yatan dostum Vedat Arslan, Şakran Açık'ta yatan abim Sebahattin Salman, Aydın E-Tipinde yatan Zafer Arslan, bu derlere bin selam olsun. Adanalı Ayhan'dan Tel Örgüler şarkısı armağan olsun. Murat abi ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen, Şakran T1 B11'de yatan değerli abim Erhan, Teker, Cemal Yıldırım ve T2'de yatan değerli abim Soner, Meç, Hamit Elma, Sidar Erol, T3'de yatan dostum İzzet Karakaya, Özcan Savuk, Hazar Soydan, T2'de yatan dostum Mert Aydın, Hasan Çelik, T4 B7'de yatan can dostum Altan Dursun ve B10'da yatan aslan kardeşim Mevlüt Saymaz'a yatan A1 koğuşunda yatan değerli dostum Velat Arslan, Şakran Açık'ta yatan abim Sebahattin Salman, Aydın E tipinde yatan Zafer Arslan, bu derlere bin selam olsun. Esaret bağlarında gül olmaktansa özgürlük dağlarında diken olurum elbet bir gün. Ahmet Kaya'dan Karayazı şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B18'den Mehmet Fatih Özışık. Aleyküm selam Fatih'im. Buradan benim için çok kıymetli olan Emirhan Özışık, Suat Konuk, Engin Can Toprak, Şeref İnegöl, Kürşat Akçay, Mert Güler, Kürşat Ekmekçi, Devran Torun, Emre Keser, Özcan Çalışkan, Ali Cihat Duman, Azat Konuk, Hüseyin Aslan, Selçuk Karatay. Bizim başımıza Allah'ın yazdığından başka hiçbir şey gelmez. Allah'a yaslanan dik yürür. Ben T4B18'den Mehmet Fatih Özışık, Menemen'de yatan efsane kardeşim Azat Özışık. Aynı kurumda farklı koğuşlarda bulundum. Kıymetli dostlar Hoca, Fehim, Arı, Şakir Söylemez, İbrahim Barlay, Cengiz Sanlı, Ferhat Arslan, Muharrem Aras, Civan Acar, Muhittin Karakış, Emre Emir Pehlivan, Çetin Temel, Temel Cavit Gürda, Fırat Çelenk, Veli Çelenk, Mert Eko, Kahraman İstanbullu, O Gün Özdemir, Yılmaz Güneysak, kıymetli Murat abi, Müslüm Gürses'ten Sorma Gitsin şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B18 koğuşundan Emirhan Özışık. Aleyküm selam Emir'im. Başta benim için kıymetli ve değerli olan Karabük'te bulunan abim Alihan Özışık olmak üzere Mehmet Fatih Özışık, Suat Konuk, Emre Eser, Mustafa Yıldız, Kürşat Ekmekçi ve benim için kıymetli ve değerli dost kardeşlerim Davut Güzel, Engin Can Toprak, Özcan Çalışkan, Ali Cihat Duman, Mert Güler, Selçuk Karatay, Devran Torun, Şeref İnegöl, Azat Konuk, Hüseyin Arslan, Mevlüt Berke selam, saygı ve dua ile. Dersiz insan yoktur. Değerini düşüren insan vardır. Ben T4B18'den Mehmet Fatih Özışık, farklı kurumlarda bulunan değerli dostlarım Doktor Zeki Kaya, Engin Avşar, Sinan Dar, Resul Yıldız, Osman Karakalpak, Şenol Başkut, Emrullah Özdemir, Berhan Teğliman, Can Çakır, Onur Öztürk, Yunus Emre, Bahadır Ahmet Ambacı, Serkan Bozbey, ayrıca kadın kapalıda bulunan ablam Fatma Daş, Melis Altıntop, Nergiz Demir, sizlere de selam olsun. Cengiz İmren'den Namert Olayım şarkısı benden gece armağan olsun. Değerli abim seni çok seviyorum, ben de seni seviyorum Fatih'im.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Her nasip vaktin

Balıkesir'dir. Ben menemençe iki koğuşuna reis Harun Güven. Öncelikle Şerefli Atam tüm dost abi kardeşlere bin selam olsun. Hayrancıların babası Turan Afşar başta olmak üzere canım abim Tolga Kartal, Yusuf Ekrem Şahin, Hasarlık Önderi Alaaddin Akta, Halu Cumali Kasır, Özden Öz kardeşim, Fırat Acar, Bornavalı Ömer Cengiz Yüksel, Abdullah Yapıcı, Namıder Can Polat, Nurullah Oğultu, Namıder Minik, Karşıyakalı Ceyhun Karabağlı, bu derlere Halit Bilgiç'ten de şarkısı armağan olsun, unutmayın. Yıllarını boşa geçirmiş gençler hokkabaz abilerin kurbanıdır. Bu saatten sonra yanımda sen ol, karşımda kimin olduğu umurumda bile değil. Tüm dünyayı baş kaldırırım da senin bir çift gözüne kurban olurum. Güzel şeyler zorlu yollardan sonra geçse de ben seninle bütün zorluklara varım. Sen yeter ki elimi hiç bırakma. Ben Menemen C2 Koğuşlan Reis Harun Güven. Kadın kapalıda yatmakta olan kalbim, dünyam Naciye Güven. İki gözümsün, can özüme Linet'ten Merse şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim. Ben Menemen C2'den Tolga Kartal. Aleykümselam Tolga kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan ayrancıların babası Turan Afşar dostum Reis Harun Güven. Can abim Ceyhun Karabağlı kardeşim Latif Candoğan, Hasarlığın sefiri Alaaddin Akta, Aslanlar Aslanı kardeşim Ömer Cengiz Yüksel, Adanalı Cumali Kasır, Alaçatılı Batu Başar, Diyarbakırlı Muhammed Kılıç, Halo Murat Altında Gece Reis Harun Güven kardeşimin sözünü bırakmak istiyorum. Duvarlar bedenimi tutar, özgürlüğümü değil. Kadın kapalıda yatan dostumuz Gülşah Kıra'da

Berhan Teliman yani Zanlı Aslan abim, özlenen ve beklenensin. Saygılarımı, sevgilerimi sunarım. Elbet açılacak kilitli kapılar. Bu esaret son bulacak. Kardeşlerin her zaman yanında. Yarınımız yok bizim. Dün fark etmiyordu, bugün hiç fark etmiyor. Esaret altında bile duruşunu bozmayan Aslan abim Berhan Teliman. Emirhan Yiğit abiye de selamlar. Aslan abim Berhan Teliman'a, Ahmet Kaya'dan ölüm özledim anne. Yaşamak isterken delicesine şarkı sarman olsun. Saygılarla ben Bayraklı'dan yarınsız Reşat Tony'yim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen Cağaltı Koğuş'tan Emirhan Yiğit. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Benim için değer ve önem arz eden dostlar Hüseyin Şimşek, canım kanım Berhan Teliman yani Zanlı. Abim Burak Yiğit, Yusuf Kaymaz, Eşkıya Mehmet Ali, Alak Furkan, Kaçar, Mayke, Alican, Yaşar, Doğukan, Daşik, Serhat Arca, Talha Aslan, Vedat Budak, Muhammed Kırgıl, Ahmetcan Öztürk, Ünalak Yıldız, Berk Odabaş ismini zikrettiğim canlara çok selamlarım bakidir. Berhan Teliman yani Zanlı der ki dünya ve içindekilerden korkan namerttir. Bazı yaşamlar ölümden beterdir. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen Cihaltı Koşun'a yatmakta olan Serhat Yalçı yani Basmaneli. Velo aleyküm selam Serhat kardeşim. Benim için değerli olan canlar liderimiz Hüseyin Şimşek. Canımız kanımız Aslan Berhan Teliman yani Zanlı başta olmak üzere Ömer Koçu, Melika Ampalalı, Cüneyt Çetin, Resul Pervane, Ergün Pervane, Taner Subaşı, Fuat Afindi, Kadir ve Ruhat Üstünda, Yusuf Ateş, Çıran Ateş bu derlere selamlarım bakidir. Berhan Teliman yani Zanlı der ki dost ve düşman iyi bilsin ki ben dostluğu da düşmanlığı da en had safhada yaşadım. Dostumu da unutmadım, düşmanımı da. Her şeyin günü zamanı geldiğinde sakın korkmayın, düşman değil dostlarımın sessizliği için geleceğim saygılarımla.

0: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Tekrardan hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam, huzur içerisinde güzel bir hafta dileklerimle güzelleştirilmiş güzel insanlar. Kardeşlerimin kayıt mesajlarının bir kısmını paylaştım. Şimdi WhatsApp'tan günün ilk mesajıyla öncelikle hemen notlarımızı iletelim. Ozan Ahmet Kartal. Ozi, çok acil ama. Yani notum öyle. Murat abi söyler misin? Ozan Ahmet Kartal çok acil, çok acil eşini arasın diye. Ozan, evet, Ozi, Ahmet Kartal kardeşim, çok acil eşini araman gerekiyormuş. Sonrasında Kadın Kapalı'dan Canan Batur. Canan kardeşim, abinin çok çok selam vardı Tatar'ın. Seni çok sevdiğini söylememi söyledi. Sonrasında Tatar kardeşime Çapa Hakan, Ecerel, Nihat kardeşim ve Tevç A20'deki tüm abi kardeşlerim, hepinizin selamını aldım. Aleyküm selam. Sizlere de sevgiler, selamlar. Sonrasında Foçalı Serhat Küçük, Serhat dayıcım, senin de Mertcan selamını aldım kardeşim benim. İnşallah ya yarın ya da çarşamba günü gidip yenileceğim jingle'larınızı, haberiniz olsun bir kez daha. Sonrasında Sinan da kardeşim, jingle'larınız bugün hazır, saat 11-12 saatlerinde jingle'larınızı duyabileceksiniz. Rafet Kale kardeşim sen de dahilinde. Hemen onun haricinde başka ne var? Notlarımız var mı burada? Yok, şimdi Şakir söylemez. Şakir kardeşim, Yasin'den aldığım selamını, aleyküm selam sana da, koğuşundaki tüm kardeşlerime de sevgiler, selamlar. Valla bugün bayağı vardı selam ama önümüze düştükçe paylaşacağım inşallah. Kardeş Şahin Bek'ten, evet Şahin kardeşim, senin de selamını aldım. Kardeşlerim, sizlere de sevgiler, selamlar. Şahin kardeşim, koğuşundaki tüm abi kardeşlerim, hepinize sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Hemen günün ilk mesajıyla hadi bakalım Murat'la gönülden gönüle başlasın. Yeşilyurt Devlet Hastanesi'nde yatmakta olan Özlem Özcan ve Reyhan'a Ahmet Kaya'dan söyle şarkısını çalarsanız sevinirim. Geçmiş olsun Özlem hanımefendi ve Reyhan kardeşimiz. Hemen öbür mesajımızı da okuyalım. Tekli mesajlarımızı hemen okuyalım. Sonrasında normale dönelim. Foça Açık Cezaevi B8 koğuşuna atan sevdiğim Başarcan Parlak. Başarcan Parlak radyo başına. Bu şarkıyı armağan ediyorum. Ceylan'dan Hala Seni Seviyorum. Bugünler elbet bir sonu var ama bizim hikayemizin daha yazılacak çok güzel sayfaları var. Seni çok seviyorum demiş kardeşimiz. Tamam, şöyle bakalım. Şunu bir açıp kapatalım WhatsApp'ımızı. Niye böyle yaptı WhatsApp? Kardeşlerim bir 10 saniye şöyle bir şunu bir açayım, yenileyim. İnternetle ilgili bazen sıkıntı yaşayabiliyoruz.

0: Bu arada evet. Selamünaleyküm. Ben Daykolu Hak'tan İl Aslan. Aleyküm selam Hakan kardeşim. Abim olan Aslanlar Aslanı Tamer Demirdaş radyo başına. Tamer, Hak'tan kardeşim sana çok çok selamları vardı. Üstümüzde kalmasın. Aradı bugün sağ olsun. Abi dedi Tamer Demirtaş abime çok çok selam söyler misin dedi. Üstümüzde kalmasın. Tamer Demirtaş radyo başına abim. Umuyorum ki en yakın zamanda kavuşacağız birbirimizi. Biliyorum ki her zamanki gibi aslan gibisin. Dimdiksin, seni çok sevdim asla unutma. Her zaman yanında olduğunu unutma ayrıca. Göktuğ Öztürk, Bay Okanır, Emrah Dinçer, Talkom'a da çok selam ve Caner Kaya dostuma da selam olsun. Ve Azizcan Doğan kardeşime de selamlar olsun. A2 koğuşundan Hak'tan İlas'tan. Şakran T2, A2 koğuşundaki canım eşim Onur Sakın radyo başına. Evet eşim Onur Sakın'a aşkım dün doğum günündü ama program olmadığı için bugün kutluyorum. Doğum günün kutlu olsun sevdiğim. Kavuşacağımız güzel günlere çok az kaldı. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Bir tanem seni çok seviyorum. Eşim Onur Sakın. Atılgan ben iyiyim. Bugün hastaneye gittim. Daha alçı çıkacakmış uzun... Yok düzeltelim onu. Daha alçı çıkacakmış uzun bir zaman kızın okul işini hallettim. Yarın Allah'ın izniyle başlayacak. Annem bende, bizi merak etme, bizi sadece seni özlüyorum, seni bekliyorum, seni çok seviyorum. Ama şöyle bir açalım sayfamızı. Evet, şöyle sayfamızı yenileyelim tekrardan. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'den Bayraktan İzzetcan Gül, yani İzoki. Aleyküm selam İzzetcan kardeşim. Betonların içinden çiçek çıkaran o kudret mutlaka senin kaderin içinde bir plan yaptığını sabrettin elbet. Bir gün dostlar, şerefli atan ve beni tanıyan tüm dostlarıma selamlarım ve dualarım her daim bakidir. Ben Menemen B8'den İzzet Cangül, yani İzoke. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'den Asarlık'tan Ozan Doğru. Aleyküm selam Ozan kardeşim. Öncelikle birlikte yatmakta olduğum aslan abim Nevroz Koçak koğuşumuzun adaletini sağlayan dostum Paşa Taş'tan ve akabinde kıymetli dostum Bayraktan İzzetcan Gül, yani İzoke. Torbalı'dan Eko, Mevlüt, Çetinbaş, Eren Yılmaz, diğer koğuş ve kurumlarda olan Asarlık'tan aslan abim Caner Güngör, Samet Kutlu, Mustafa Çiftçi, Ahmet Karada, dostum Masun geldi. Yusuf İslam Ergül, yani İSKO. Erhan Erben, Önder Eren Sayın, Yusuf İslam Dilek ve kıymetli abim Okan Karabalık ve tüm sevdiklerime Ahmet Kaya Yorgun Demokrat şarkısını armağan ediyorum. Bu arada Paşa Taş'tan, Paşa kardeşim Mustafa'dan selamını aldım. Yeni mesajları gönderirse yarın inşallah yenileceğiz. Sevgili Paşa kardeşim, sana da koğuşundaki tüm abi kardeşlerime de sevgiler, selamlar olsun. Kurtuluşuma diyorlar ki herkesin hayatını değiştiren bir tarih vardır. Ne kadar doğru. Bir gün birisi gelir sıradan bir tarihi alır ve onu senin bütün geleceğini yapar. Sen benim sadece tarihimi değil kaderimi de değiştirdin. İyi ki geldin, hayatım oldun, seni çok seviyorum. Gökçiçek Çakarlı. Kurtuluşum, kızıyorum, kıskanıyorum, küsüyorum, tavır yapıyorum ama tırnağın taşa değse iyi ol diye ömrümden verecek kadar saf seviyorum seni. Tek canın sağ olsun da gel esin kokun gelsin be koca adam Gökçe Çiçek Çakarlı. Selamünaleyküm Murat abi. Biz dört nolu cezaevinden yoldaş Cancan ve Yusuf İslam Dilek, aleyküm selam kardeşlerim. Koğuşumuzun önde gelen isimlerinden Serdar Ateş, Remzi Şahin Yılmaz, beraber kader birliği yaptığımız kardeşlerimiz. Tarkan Polat, Emirhan Canbaz, Burak Reis, Yakut Maviş, Demirbaş, Taner Öz, Ali Turap Yentüz, Bozan Fidan, Casadi, Çaki. Gece bizden bir söz. Biz de kaybetme korkusu yok. Kazanmadığımız oyunu bozarız. Yusuf İslam Dilek. Selamünaleyküm Murat abi. Biz dört nolu cezaevinden yoldaş Cancan ve Yusuf İslam Dilek. Aynı kurumda farklı koğuşlarda yatmakta olan başta Mami Tutkun, Şahin Sencar Mafya, Sedat Ozan Demir, Engin Avşar, Menemen'de yatmakta olan kardeşlerim Ozan Doğru, Anıl Kanlı ve bizi tanıyan dostlara selam olsun. Gece bizden bir söz. Bulunduğumuz durumdan memnun muyuz tartışılır ama her şeyin altından kalkarız yoldaş Cancan. Selamünaleyküm Murat abi, Şakran T1 A3'ten Serhat Bozdaş, yani sarsılmaz. Aleyküm selam Serhat kardeşim. Dayılarım Eyüp Yıldırım, İlhami Türkmen, abilerim Sercan Bedir, Murat Erez, Namıder Balina, Murat Yurdagül, dostlarım Celal Eken, yani Celomen, Ahmet Gezer yani Joker, Mehmet Ali Alak ve değerli dedem Erdi Taş, Dayıkola Enginkaya, İbrahim Dağlı'ya sevgi ve saygılarımla buradan Azat Taş, ben sana hasret armağan olsun. Abim Serhat, seni seviyorum. Kendine iyi bak. Murat abi, biz bir nolu A3 koğuşundan sarsılmaz Serhat Bozdaş ve Celomen. Kıymetler Sıla Zongul ve Zeynep Uğrak olmak üzere İzmirli Yeşim Korkmaz ve Melike'ye selam, sevgilerimizi iletiyorum. Bu gece çalan tüm şarkılar derlere armağan olsun, sevgilerimle Sarsılmaz ve Celomen. Cansever ve Gazatizm, sen de gittin çalarsan canım abim Serhat'ım seviyorsun, kendine çok iyi bak. Selamünaleyküm Murat abi, biz T1'den Berdan Doğanay Ceviz Kıran ve Tatü İsmet Tari, aleykümselam kardeşlerim. Gece bir söz. Bu hayatta herkes bir yaşam seçer ve seçtiği yaşamın bedelini öder. Bırakın şimdi suçu kadere atma ayaklarını. Arkasında duran gece cansever kurşunlar yağdırırım şarkısı armağan olsun. Biz Berdan Doğanay Ceviz Kıran ve Tatü İsmet Tari, Can ablam Başak İvak Ceviz Kıran'a, Ece İvak sizlere de selamlar olsun. Murat abi, biz T1'den Tatü İsmet Tari ve Berdan Doğan'a Ceviz Kıran, isteseydik ışığımıza koşanlarla ordu kurardık ama biz karanlığımızdan kaçmayanları tercih ettik. Unutmayın ki bu hayatta kimse vazgeçilmez değildir. Bunu en iyi vazgeçtiklerimiz bilir. Gece Şura İskenderli yalancı şarkısı armağan ediyoruz. Biz Tatü İsmet Tari ve Berdan Batın Doğan'a Ceviz Kıran. Ayrıca sana ve ailene de bin selam olsun Murat abimiz. Seviliyorsun. Aleyküm selam kardeşlerim. Sağ olun, ben de sizleri seviyorum. Selam Murat abi, İzmir 3 nolu T tipi B11'de yatan Ozan Eren'e, koğuştaki abilerim kardeşlerim, duyarsanız iletirseniz sevinirim. Bugün evdeyim, iş çıkmadım, yarın ofise gideceğim. Metin abi benimle görüşmek istedi, birkaç gündür düzgünce çalışamadığım için konuşma yapacak sanırım, bakalım. Umarım iyisindir, beni merak etme, aklın kalmasın orada, kendine iyi bak. Sana mektup yazdım, çarşamba gelir seni, çok seviyorum, her şey güzel olacak. Aleyküm selam kardeşim benim. Ben Mersin Pınar'dan Kardelen Doğan, şakran kadın kapalıda yatmakta olan her şeyim, yaşama sevincim, anne kelimesini hak edenim Nazlı Doğan. Validem seni çok özledim, kurban oldum. Tek hayalim seninle yatmak annem. Sensizlik çok zor. Cennet gözlüm benim. Hep yanımda olan hasret kaldım sana annem. Al koynuna beni annem. Ecem yengeme de selam olsun. Fatih Ihlamur çağırsam gelmez mi anne? Murat abi bu şarkıyı çalarsan selam olsun. Sana da selamlar can abim. Sağ ol kardeşim benim. Aleyküm selam. Ben Mersin Pınar'dan Kardelen Doğan, Foça Açık Cezaevinde yatan her şeyim adam, ilk aşkım Fırat Doğan, aslan babam seni çok seviyorum. Elbet kavuşacağız. Liderim Sarsılmaz babam, sen benim her şeyimsin boncuk gözlüm. Şakran 4 nolda yatan aslanım, namı der Ercan Doğan. Aslan kardeşim, çocukluğum, ilk arkadaşım, ilk düşmanım. Kısacası her şeyim. Aslan abim, can kardeşim, beni tek bıraktınız, neredesiniz nerede? Murat abi benden aileme Orhan Turan, Sevim Erkılıç El Ele Gör anayı çalarsan sevinirim. Selamünaleyküm Murat abi, belki koğuşuna yatan sevdiğim Damla Avcı. Dünyada istediğim en büyük şey senin yanında bir ömür geçirmek olurdu sevgilim. Berivan Meşeler'den Voltalar Kısa şarkısı armağan olsun. Aleyküm selam Kenan. Murat abi ben Damla Avcı, belki koğuşuna yatıyorum, birlikte yattım dostlarım Zeynep Uğrak, Meltem Toprak'ta, İrem Çeliközü, Tuğçe Kundakçı, Canan Batur, Gamze Batur, gece bir söz bırakmak istiyorum. Özgürlüğün kısıtlanmış olabilir, kimse hayallerimi zincirleyemez elbet bir gün. Zor günün yerini alacak güzel günler vardır elbet bir gün. Şakran T3 C5'te bulunan canım kardeşim Emirhan, seni düşündüğümüzü, özlediğimizi ve her zaman yanında olduğumuzu bilmeni isterim. Bil ki aklımızda, kalbimizde hep seninle. Günler bazen zor ve uzun geçiyor olabilir ama hiçbir sıkıntı sonsuza kadar sürmez. İnşallah bu günler geride kalacak ve tekrar bir arada olacağız. Bol bol dua etmekten asla vazgeçme, benim dualarımda her zaman seninle. Canım kardeşim Emirhan, seni çok daha güzel günler bekliyor. O günlerin hayalini kurmaya devam et. Umutsuzluğa asla kapılma. Seni seven ve özleyen bir ailen olduğunu her zaman hatırla. Bizler senin için ayakta kalmaya çalışıyoruz. Sen de bizim için güçlüdür ablacığım. Seni çok seviyorum. Her zaman dualarımızdasın. Allah'a emanet ol. Selamünaleyküm Murat abi, ben Erol Gümüş'ten, aleykümselam Erol kardeşim. Başta canım kanım olan T4 C9 koğuşunda yatan abim Cankaya olmak üzere, onun değerlisi T1 19'da yatan abim Rıdvan Kaya, ayrıca Yılmaz Baş, Namıder Civciv, Serdar Alpoğan, Namıder Serok, Mustafa Medihbaş, Mali Acar, Namıder Azat, Aykurt, Zekeriya Kürdi. Adını geçiremediğim abi dost kardeşlere selam olsun. Abim Rıdvan Kaya ve Can Kaya'nın bir sözüyle bitirmek istiyorum. Rüzgar ne kadar sert eserse essin, kayadan alıp götürebileceği tek şey tozdur. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4 C9 koğuşlan Can Kaya. Aleyküm selam Can kardeşim. Canım kanım olan T1A19 yatan abim Rıdvan Kaya başta olmak üzere Serdar Alpa, Namıder Serok, Yılmaz Baş, Namıder Civciv, Mustafa Melih Baş, Mali Acar, Namıder Ciz, Azat Aykurt, Zekeriya Kürdi, Ali Diken, Mevlüt Berk, Erdiş Çakmak, İzmir'de ismini sayamadım. Dost abi kardeşlere selam olsun. Abim Rıdvan Kaya'nın bir sözüyle bitirmek istiyorum. İzmir bizi sevmez ama iyi tanır. Murat abim ben Nazar, annem Canan Beydilli'ye sesleniyorum. Cano bizi merak etme, biziz. Abim de çok selamları var. Merak etme yani bizi. Allah'a emanet ol. Dostlarım İrem Erdemir, Burak Gökçe Ada. Sana selam ederim. Can içlerim Mete Beydilli, Meltem Metecan Beydilli. Sizin de gözlerinizden öpüyorum. Kendinize iyi bakın. İyi yayınlar abican. Murat abim ben Nazar Yiğit Yeninci, sevgimden hiç şüphen olmasın, seni senden çok seviyorum, bir ay bir gündür yanımda olmamanın hüznü içimi acıtır ama senin her şey zordu ama güzeldi demeye az kaldı, sabrımın sonundaki hazinesin sen sadece. Celal akşam oldu, sokaklar tenha şarkısı benden sana armağan olsun sevdiğim. Selamünaleyküm Murat abi, ben İşdolu'dan Arda Ceren Namıder Tony. Aleykümselam Arda kardeşim, başta abilerim ve dostlarım olmak üzere Yusuf Samar, Umut Sor Bilmez, Hacı Otman, Savaş Aktaş, Efe Arslan, Afyonlu Deli Haso, Erdi Çiftçi, Onur Beşer, Soner Akbaba, Onur Baki, Zeki Durgay, Manisa Üçpınar'da yatmakta olan dostum Bartucan Erbatur ve son olarak benim için kıymetli olan kardeşim Veysel Şimşek, selamlarım Bakidir Gece. Bir söz sonunda Oscar yok, pamuk var, ben Şnol'dan Bucalı Namıder Tony. Selamünaleyküm, aleyküm selam, ben Altındağlı Yusuf Samar, başta abilerim dostlarım olmak üzere Arda Ceren Namıder Tony, Savaş Aktaş, Umut Zor Bilmez, Hacı Otman, Efe Arslan, Hakan Yavaş, Türk Gencay, Doğukan Erdoğan, Seçkin Özyavaş, Saadettin Bıçakçı, Muhammed Yıldırım, Bünyamin Kurt, Onur Beşer, Mustafa Argın, Mert Havuçluoğlu, Karataş ailesi ve Gürçeşme'den Afyonlu Deli Haso, ben Üçnoğlu Altındağ'dan Yusuf Samar. Selamünaleyküm, aleyküm selam, ben Üçnoğlu B12 koğuşuna bulunan Devlet Sürer, başta benim için çok değerli ve kıymetli abim Vedat Sürer ve Şehmu Sürer olmak üzere Mazlum Sürer, Ali Sürer, Gökhan Sürer, Azat Sürer hepsine selam eder. Yüce Allah'a emanet ederim. Civan Hacı'dan Velatam'ın şarkısı kıymetli canlarıma gelsin. Kadın Kapalı C11'de bulunan Hayatımın Anlamı, Damla İçöz'e gülüp ablamla konuştum, iyi olduğunu söyledi. Avukatla da konuştum, bu mahkeme alacağız inşallah, seni için rahat olsun. Avukatlar fazlasıyla ilgilenecekler, hiç merak etme, inşallah bu esaret bitecek. Her zaman canımla kanımla arkandayım, seni asla yalnız bırakmayacağım. Moralini yüksek tut, bu hafta son inşallah. Sana ve koğuş arkadaşlarına selam olsun, bütün çalan şarkılar size gelsin. Kurban oldum, seni çok seviyorum Devran Kurtçebe. Kadın Kapalı C11'de bulunan Hayatımın Anlamı, Damla İçöz'e, sen benim gönlümün tek hükümdarısın, sarayım da sensin, sığınam da. Hasretin ne kadar ağır olursa olsun, sana kavuşacağım günü hayali bile içimi sıtmaya yetiyor. Gözlerim her gece seninle başlayacak, o aydınlık şafağın özlemiyle kapatıyorum, seni çok seviyorum Devran Kurtçebe. İyi akşamlar Murat abi, ben C11'den Damla İçöz, sağ ol kardeşlerim. Koğuşumuzda bulunan en değerli ve saygın ablamız Muğlalı Emine ve aynı kaderi paylaştığımız dostlarım Seçil Göçer, Merve Tunç, Işıl Ercan. İsmini sayamadım, bütün koğuş arkadaşlarıma selam olsun, geceye bir söz bırakalım. Zor günümde yanımda durma zahmetine katlanmayanların, güzel günümde gölgeme bile yaklaşmaya hakkı yoktur Ahmet ve Ağladıkça şarkısı tüm dostlarıma armağan olsun Damla İçöz. İyi akşamlar Murat abi, ben C11'den Merve Tunç, sağ ol kardeşlerim. T216 koğuşuna bulunan Ümit Alişan radyo başına. Bu dünya üstüme ne kadar gelirse gelsin, gözlerindeki o güvenli limanı düşündükçe ruhum huzur buluyor. Sen benim en güvenli sığınamsın, mesafeler sadece bedenleri ayırır. Dualarımda, hayallerimde ve aldığım her nefeste sen varsın Halit Birgiç'ten. Özgürlük Çiçeğim şarkısı sevdiğime armağan olsun Merve Tunç. Hemen jingle'ımızı şöyle bir paylaşalım. Thank you.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Muhammed Ali Birlik T1B10'da yatan damadım Osman Duman. Eve geldiğim gibi size geldim Osman'ım. Kızlarımla sohbet ediyoruz. Bir dahakine beraber oturacağız inşallah. 18 sene sonunda ben geldim, siz yoksunuz canlarım. Orada kimse kalmıyor. Aslan gibisiniz, sizi çok seviyorum. Sizleri seven amcanız Muhammed Ali Birlik. Tevhüşte yatan aslanlarım Ekrem Birlik, Çınar Birlik. Amcam ben iyiyim. Yavaş yavaş alışıyorum dışarıya. Siz yoksunuz ama hep aklımdasınız. Beraber olmayı çok az kaldı. Biz Birlik ailesiyiz, bunu sakın unutmayın. Herkesin selamı var. Aslan yeğenlerim, bizim bir sloganımız var. Baba Mevlüt Birlik öyle der. Ölmek de yaşamak kadar güzel. En yakın zamanda yanımızda olmanız dileğiyle Muhammed Ali Birlik. T1B10'da yatan canım eşim Osman Duman. Seni canımdan çok seviyorum. Çok şeye kırgınlığım var ama sen her şeyden önce geliyorsun. Sen benim her zaman sırtımı yasladığım dağsın. Rabbim benden alsın sana versin. Yokluğun çok ağır, çok belli oluyor. Alışmak istemiyorum. Rabbim de alıştırmasın inşallah. Seni çok seviyorum. Amcamla oturuyoruz. Aradın olmadı. Ben ablamın kinini yapana kadar. Sen konuş kendine, iyi bak. Seni seven eşin Evrim Duman. Selamünaleyküm Murat abi. T1C18 koğuşundan Soner Demirci. Aleykümselam Soner kardeşim. Değerli abilerim Mesut Çaylak, Beşir Acar, Oktay Aktaş, Enes Kösem, Mehmet Küreken, Muhammed Sayın Mızrakşen ve diğer koğuşta olan kardeşlerim Mehmet Cengiz Emirhan Canbaz, amcaoğullarına, hep Bektaşoğlu ailesine ve Akın ailesine, Menemen'de yatmakta olan kuzenim İlker Demirci, eniştem Doğan Şit'e selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Selamünaleyküm Murat abi. Ben bir nolu T-tipi C18 koğuşundan Mesut Çaylak. Aleykümselam Mesut kardeşim. Kardeşim Soner Demirci, Beşir Acar, Oktay Aktaş, Safter Acar, Enes Köse, canım abim Murat Vari, kardeşim Uğur Tezcan, Oktay Özdemir, koğuşum C18'e selamlar. Beklediğimden fazla değil, beklediğimden farklıydı. Hayat Çınartepeli köylü Mesut Çaylak. Selamünaleyküm Murat abi. Kadın kapalı B6 koğuşundan Saliye, hep Bektaş oğlu, o da arkadaşlarım Miray Yıldırım, Merve, Miray Yıldırıcı, Gizem Akın. Hepsine selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Aleykümselam kız kardeşim. Murat abi yayınlar diliyorum. Sağ ol kardeşlerim. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan nişanlı Mert Çulha radyo başına. Kalbim nasılsın? Biziz, merak etme. Hava serin, çok inmedik periyle. Aklın kalmasın bizde. Cuma düğüne babanların gelip gelmeyeceği belli değil. Annemler arayacak, bugün davet edecekler. Ben bir şekilde ayarlamaya çalışacağım. Görüşten sonra hemen gidecek şekilde bir yolunu bulacağım. Geleceğim yarına, gelemezsem de hakkını helal et sevgilim. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan can parçam Mert Çulha radyo başına. Aşkım sabah kemer altına gideceğim. Nikah şekerlerini alacağım, haberin olsun. Annemler Antalya'ya gitti seminer için. O yüzden buradayım, beni merak etme. Bak her şey artık netleşmeye başlıyor, az kaldı. Lütfen bizim için dik dur. Kendine iyi bak kalbim, kurban olurum sana güzel yüzlüm. Seni çok seviyorum, unutma sakın. Kardeşlerim iki güzel şarkı, sonrasında kaldığımız yerden devam edecek Murat'la Gönülden Gönüle.

0: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: İki güzel şarkı sonrası kaldığımız yerden. Bu arada T1C8'de beni dinleyen kardeşlerim var ise, T1C8'de beni dinleyen kardeşlerim var ise, Adem Koca Pınar kardeşimize, şimdi Resul'ün hemen Resul Kartal kardeşimize küçücük bir notu var, onu paylaşayım. Umarım duyuyordur. Adem abi, ben Resul Kartal, senden ricam, Murat abiye telefon numarası bıraktık, onu ararsan. Telefon numarası bırakmışlar. Evet, ararsan Adem Koca Pınar kardeşim. O telefon numarası vereceğim sana Resul'le görüşmen için. Evet, kaldığımız yerden devam. İyi yayınlar Murat abi, sağ ol kız kardeşim. Şakran Teşce 5'te bulunan canım eşim Aksel Varol radyo başına. Bir tanem nasılsın, umarım iyisindir. Ben iyiyim, sen geldiğinde daha da iyi olacağım. Her şey bitecek. Bir tanem avukatları çok darladım diye 2 gün yazmayacağım. Sonrasında dediklerini yazacağım, merak etme. Her an aklımda, kalbimde, dualarımdasın. Seni tahmin edemeyeceğin kadar çok özledim. Allah'a emanet ol, kocaman öpüyorum. T3C5'te bulunan canım eşim Aksel Varol radyo başına. Aşkım evdeyim ben, işleri hallediyorum biliyorsun. Biraz daha sabredeceğiz bir tanem. Ömrüm yettiğince yanındayım. Ayaktaysam senin varlığından güç buluyorum. Rabbime emanetimsin. Bir kalp bir kere sever, seni çok seviyorum. Şakran Kadın Kapalı B11 koğuşuna bulunan Dilşat Oğuz radyo başına. Dilşat, mektubun geldi. İnanılmaz duygulandım. Cevap gönderdim, cuma eline ulaşmış olacak. Kendine çok iyi bak ve dışarıda ne olursa olsun seni seven, bekleyen insanlar olduğunu bil. Bu günler geçecek, sonrasında konuşmak dahi istemeyeceğiz. Benden sana Derya Bedavacı Ama Geçecek şarkısı armağan olsun. Ben Menemenli Naci Dayı abim Erdoğan Eriş Komando Çakıcı dayıma selam olsun. İntizardan bu senede moda şarkısı bize sabırsızlıkla bekleyenlere gelsin. Ben Menemenli Naci Dayı, Şakran Kadın Kapalı'da yatan delikanlı yürekli kardeşim İrem'e selam. Ayrıca sevdiğime, kendine, sen de kendine iyi bak, seni çok seviyorum. Bu şarkıda Kibariye'den çığlık armağan ediyorum. Bıraktım diyor Adem. Sen yeni görüyorsun. Murat abi selamünaleyküm. Ben Teki A16 koğuşundan Kadir Tosun. Aleykümselam Kadir kardeşim. Kadın kapalıda yatmakta olan Yarsu Gökçe Tosun canım eşim. Ben seni sevdim, nasibe yokluğun düştü. Yüreğime hasretin düştü olsun. Ben seni bana sevdirene emanet ettim. Bana da sabır düştü. Umut dolu yarınlarımıza sevdiğim kadın. Murat abi ben Teki A16'dan Kadir Tosun. Kadın kapalıda yatmakta olan Yarsu Gökçe Tosun canım eşim. Geceleri yokluğun çöküyor üstüme ama seni beklemek benim için yük değil, nefes gibi. Kimse bilmez içimde nasıl bir sabır taşıdığımı. Senin adın geçince kalbimi nasıl sızladığını. Demir kapılar ayırdı bizi ama özlem ayıramadı. O uzun bekleyişlerin sarılmayla biteceği gün gelecek elbet bir gün kadınım. Rabbim herkesin ve bizim yardımcımız olsun. Tez zamanda kavuşmak dileğiyle ömrüm. Selamünaleyküm Murat abi, ben Ballıkuyu'dan Yunus Emre Aydın. Aleykümselam Yunus Emre kardeşim. Benim için çok değerli olan dostlarım, abilerim, kardeşlerimi anmak istiyorum. Benim için çok değerli olan T3C10'da olan Aslan amcam Yılmaz Aydın ve ayrı kurumlarda olan Yiğit Yenici Özcan Budak Kadir Aykurt Efecan Yılmaz Şehmus Akbulut Azat Aykurt Ahmet Aykurt Ömer Akgün İbrahim Durmaz'a çok selamlarımı iletiyorum. Korkaklar her gün ölür, cesurlar bir gün. Allah'a emanet olun. Allah'ın aslanları Ballıkuyu'lu Sapranos. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Ballıkuyu'dan Şehmuz Aydın. Öncelikle aslan amcam Yılmaz Aydın olmak üzere. Buradan kardeşlerim, dostlarım olan Yiğitcan, Yenince, Alpaslan, Aldanmaz, Şehmuz, Akbulut, Efecan, Yılmaz, Kadir, Aykurt, Davut, Baran, Özcan, Budak, Ömer, Baran, Veysi, Yıldırım, Afo, Yenince, Ömer Akgün, Serkan Akgün'e selam olsun. Ahmet Kaya'dan Metrisön'ün şarkısı bu güzel insanlara benden armağan olsun. Ben Ballıkuyu'dan Şehmus Aydın, Şakran'da yatmakta olan aslan dostlarım Yiğitcan, Yenince, Alpaslan Aldanmaz, Şehmus Akbulut, Kadir Aykurt, Efecan, Yılmaz, Ömer Akgün'e bin selam olsun. Aslan kardeşlerim benim, en kısa zamanda yanımızda olmanız dileğiyle. Başarıya giden yolda çekilen çile kutsaldır. Halit Birgeç, Zafer Yakınları şarkısı armağan olsun bu güzel dostlarıma, kardeşlerime. Şakran T3 C5 koğuşundaki sevdiğim Emirhan Ceylan radyo başına. Bir tanem ne yapıyorsun, nasılsın, umarım iyisindir. Seni o kadar çok özledim, o kadar çok seviyorum ki anlatamam. En kısa zamanda o güzel sesini duymam lazım. Ömrüm Allah'a emanet ol. T3C5 koşunu yapmakta olan aslan parçam Bahadır Yılmaz radyo başına. Bugün sesini duymak, yüzünü görmek bana o kadar iyi geldi ki Bahadır'ım. Rabbim bizi birbirimizden yokluğuyla sınamasın. Seni çok seviyorum. O güzel kalbinden öpüyorum. Murat abi, ben Menemen T tipi kapalıdan Eyüp Uzun. Merhaba Eyüp kardeşim. Değerli büyüğüm Ercan Bedo, kıymetli kardeşim Kemal Bedo, Nurullah Sığın, Kadir Demir olmak üzere bizi tanıyan bütün dostlara selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Eyüp Uzun. Murat abim, ben Gülseren Uzun, değerli eşim Eyüp Uzun radyo başına. Canımın içi, bizim için hayırlısı neyse inşallah o olsun. Rabbim yardımcımız olsun inşallah. Yarın seni oradan alacağım. Her ne olursa olsun canın hiçbir şey için sıkma aslan kocam, ben her zaman yanındayım. Kurban oldum. Bu derlime İbrahim Tatlıses'ten Eşik Taşı çalarsan sevinirim abim. Bir nolu tetibinde bulunan eşim Şahin Aslan Özdemir ömrüm. Bil ki bu zor günlerde her daim seninleyim. Seni yalnız bırakmayacağım. Her koşulda yanındayım. Sevgimden ve sana olan inancımdan hiç vazgeçmedim. Az kaldı bir tanem. Güzel günlerimize kavuşacağız. Seni çok seviyorum. Bir nolu tetibinde bulunan eşim Şahin Aslan Özdemir. Seni her geçen gün daha çok özlüyorum. Ne yaşarsak yaşayalım. Kalbimde, sevgimde hep seninle. İyi ki hayatımdasın. Seni çok seviyorum. Hera'dan selamlar, nasılsın? Bizler iyiyiz, çocuklar okuldalar. Yarın gelemeyeceğim demiştim, işlerim var biraz. Ev ya da araç ile ilgili herhangi bir gelişme yok. Bu hafta bir şeyler daha da netleşir. Dün yine baktım ev ama tam içime sinmedi. Yine görüşürüz, haberleşiriz. Şakran kadın kapalı olan Şima Coşkun, ben Nazire Kına. Güzel kızım, iyi misin canım? Seni çok merak ediyorum, inşallah iyisindir. Sesini duyamıyoruz ama sağlık olsun. Senin yol yeter. Allah büyüktür. Bu zor günlerde geçecek Allah'ın izniyle inşallah. Rabbime sığındık, dualarımız seninle. Allah'ın duaların üstünde olsun. En büyük zenginin özgürlüğün olsun. İki gözüm, güzel kızım. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Emre, bıyıklı kadın kapalı yatan canımız Şima. Ne yapıyorsun? İnşallah iyisindir. Rabbim sayesinde yakında yanımızda olacaksın. Tatildesin gibi düşün. Oralar kimseye kalmıyor. Ye iç keyfine bak. Seni çok seviyor ve bekliyoruz sofranı. Paylaştığın dostlarına da selam olsun. Allah'ıma emanet ol Emre Bıyıklı. Kadın kapalıda yatan Şima Coşkun, güzelliğim canımın içi, iyisindir inşallah. Ben de seninle gün sayıyorum dışarıda, yemin ederim çok heyecanlıyım. Bol bol dua et, ben de ediyorum senin için. Allah'ın izniyle Kasım'da aramızdasın. Hemen kar tatiline çıkıyoruz seninle. Bütün masrafların da benden, seni çok özledim. Her gün arıyorum seninle olan o unutulmaz komik anlarımızı. Herkese selam söyle. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol Murat abi. Bacılarıma Emre Övek Mopsuhane çalar mısın? Sizleri çok seviyorum. Şakran T3B9 koğuşundaki Koray Özmen radyo başına. Aşkım umarım iyisindir. Ben iyi değilim. Günlerdir bayağı ağrım var. Yanımda olsaydın daha da iyi hissederdim. Seni özledim. Görmeme az kaldı. Aklım hep sende. Kendine dikkat et. Seni çok seviyorum. Şakran T3B9 koğuşundaki Koray Özmen radyo başına. Ben seni sevdim. Ben seni sevdim. Nasibime yokluğun düştü. Vuslat dedim. Yüreğime hasretin düştü. Olsun sevdiğim. Ben seni bana sevdirene emanet ettim. Bana da sabır düştü. Elbet bir gün ömrüm. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A10'dan Serkan Vurgun. Aleyküm selam Serkan kardeşim. Başta öz kardeşlerim Hasan Vurgun, Resul Vurgun, Ali Berkin Toğrul, Azat Yavuz, Agitcan, Yıldızlı Muro, Taylan Korkmaz, Yusuf Yavuz, Şefikcan, Güven Yavuz, bu canlara selam olsun. Gece sözüm yıldızlar kaydında değil, fırtınalar estiğinde görüşmek dileğiyle. Mayın tarlası şarkısı bu değerli kardeşlerime armağan olsun. Ben Serkan Vurgun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A10 koğuştan Şefikcan, yani Çapu. Aleykümselam Şefikcan kardeşim. Başta öz abilerim Agitcan, Azat, Yavuz, Yıldızlı Muro, Hasan Vurgun, Serkan Vurgun, Koray Magan, Aykut Türk, bu canlara selam olsun. Gece sözüm, gece ay düşer aklıma ölüm, haddini bilmeyen herkese zulüm, kim vurduya gideceksin şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen T tipinde yatmakta olan Melihcan Ataş. Aleyküm selam Melihcan kardeşim. Başta öncelikle abim olan Savaş Aktaş, Mahsun Aydemir, Ömer Ünal, İshak Ünal, Emir Çelik ve şerefiyle ceza yatan herkese selam olsun. Mevkine layık olacaksın, hakkına sahip çıkacaksın. Murat abim, ben Melihcan Ataş. Menemen'de yatmakta olan Cem Cander, Anıl Peker, Agosi, Alaaddin Gümüş, Hakan Kömürcü ve şerefiyle ceza yatan herkese selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, Üçnoğlu'dan İlker Özyiğit. Aleykümselam İlker kardeşim. Kadın Kapalı'da bulunan ömrüm Buse Özyiğit. Sana olan özlemim her geçen gün katlanarak büyüyor ama bildiğim bir gerçek var. Bir gün bu özlem bitecek, o günden sonra ikimiz dünyanın en mutlu iki insanı olarak yaşantımıza devam edeceğiz. Seni seviyorum. Yalan dünyadaki tek gerçeğim. Üçnoğlu'dan İlker Özyiğit. Kadın Kapalı'da bulunan ömrüm Buse Özyiğit. Sevgilim, aynı isme mektup gönderdim, seni seviyorum. Mucize. Abi çalan şarkılar ömrüme armağan olsun, sana da iyi yayınlar. Sağ ol İlker kardeşim. Bir mesaj da okuyacağım kardeşlerim. Sonra kardeşlerimizin kayıt mesajlarının bir bölümünü paylaşacağım çok geç olmadan. Ben Yakup Denli, Ali Aşağı Kran'da yatan kardeşlerim Yusuf Denli, Şahin Aslı.

Can Özdemir, Ramazan Alkış, Barış Şimşek, Polatcan Özdemir, Emir Selçuk Ekin, hepinize çok, hepinizi diyelim. Çok özledik kardeşlerim. İnşallah iyisinizdir bizler. İyiste zaman Allah bizi sizlere, sizleri de bizlere ve ailelerinize kavuştursun. Sizlerle beraber yatan herkese selamlar olsun. Allah'a emanet olun inşallah. Bu arada Cengiz Özdemir, Cengiz'im. Hediyelerin geldi sevgili kardeşim. El işi hediyelerin geldi. Çok teşekkür ederim. Senden ricamdır. Yapan kardeşimizin ya da abimizin de eline yüreğine sağlık. Bize hakkını helal etsin. Emek sarf etmiş. Sağ olsun. Çok da güzel olmuş. Allah razı olsun Cengiz Özdemir. Cengiz kardeşim. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Bugün geldi el emeği. O güzel, birbirinden güzel, kıymetli. Sizden gelen her şey, emin olun. Hatta bazı kardeşler buraya geliyor, stüdyo asmışım birçoğunu. Mesela tesbihler, ondan sonra o ne job job kardeşimiz job, onu da buraya koymuşum. Birçok şeyiniz, sizden gelen birçok şeyiniz burada stüdyoda duvarda asılı. Allah hepinizden razı olsun. Çok teşekkür ederim. Şimdi bir şarkı sonrası kardeşlerimin kayıt mesajlarının bir kısmı. Sonrasında kaldığımız yerden devam edecek. Murat'la gönülden gönüle.

Alemin lideri Lider FM'de Murat'la Gönülden Gönüle programında duygularınıza tercüman oluyoruz. Hasretinizi, özleminizi, duygularınızı en güzel şekilde ifade etmek için

0: Selam Uğurcan kardeşim, başta Aslan amcam Eyüp Gürgür olmak üzere kader birliği yaptım dostlar, Atakan Koçak, Doğukan İrin, Bertu Er Özçınar, Hasan Maden, Ahmet Fırfır, Emin Sırtlan, Özgür Bulut, bu derlere selamlar, beni tanıyan tüm herkese selam olsun, Blok 3'ten Escobar şarkısı armağan olsun. Ben T2A1'den Uğurcan Bilgi, başka kurumlarda bulunan abi kardeşler, başta abim Abdi Bilgi, Agit Fırat Çergen, Alpaslan Aldanmaz, Ertuğrul Gürgür, Sebo Alakuştekin, Ozan Dağhan, Polat Denerli, Emin Karaçalı, Hayati Çankaya, Erol Özbaylak, bu derlere benden selam olsun, beni tanıyan tüm herkese selam olsun, Sevinçek'ten Vur Beni şarkısı armağan olsun. Ben T2A1 koğuşundan Ahmet Fırfır, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Eyüp Gürgür başta olmak üzere kamba olmasa da camba olan abilerim Hasan Maden, Samet Kılıç, Atakan Koçak, Uğurcan Bilgi, Bereket Akmeşe, T3'te bulunan kardeşim Zeki Durgay ve Hasan abimin kuzeni bir nolda olan Turhan Korunur, bu derlere selamlarım bakidir, sizleri seven Ahmet Fırfır. Selamünaleyküm Murat abim, ben T2A1 koğuşundan altında Kandereli Keko Hasan, yani Hasan Maden. Aleykümselam Hasan kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Eyüp Gürgür başta olmak üzere Samet Kılıç, Atakan Koçak, Ahmet Fırfır, Erdinç Ballıkaya, Davut Demirkıran, Halis Gül, Doğukan İrin, Çakır Koçak, Baran Şimşek, Uğurcan Bilgi, Bertu bulunan Eray Dönmez ve bir nolda kuzenim Turhan Korunur'a selamlar olsun. Murat abi, biz T2A1 koğuşundan Altındağlı, Kandereli, Keko, Hasan Bucalı, Samet Kılınç ve Aslan kardeşim Ahmet Fırfır. Biz bırakalım kendilerini dev aynasında görenler, bizler her kimsenin mevki konumuna bakmadan yapılan her yanlışın hakkını vermiş insanlar olarak devam edeceğiz. Sana da selam olsun Murat abi, aleyküm selam kardeşlerim. Murat abi, ben T2A1 koğuşundan altında Kandereli Keko Hasan, yani Hasan Maden, kadın kapalı B7'de olan canımdan çok sevdiğim yoldaşım ahiretliğim olan Gamze Maden'e sesleniyorum. Canımın yarısı, benim kalbi güzel sevdiğim, sana olan sevgimi, aşkımı, özlemimi anlatmaya kelimeler yetmez. Allah'a yemin olsun ki seni her şeyden, herkesten çok seviyorum ve çok özlüyorum. Sen iki cihanda benim helalimsin, kalbimin sahibi Gamze. Murat abi, ben T2A1 koğuşundan altında Kandereli Hasan, yani Hasan Maden, kadın kapalı B7 olan kalbimin tek sahibi kadınım Gamze Maden'e sesleniyorum. Sol yanım, yaşama sebebim, bu deli seni her geçen gün daha da çok severek ve özleyerek kavuşacağımız günü bekliyorum. O gün gelecek, buna inanıyorum ve ondan sonra bir an bile ayrılmayacağız, sana söz veriyorum. Seni canımdan çok ama çok seviyorum ve özlüyorum, seni çok seven kocan Hasan Maden. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben 3 nolu A12 koçtan Gökhan Karakoç. Öncelikle değerli kardeşim Serhat Tayhan, yani Mışko. Akabinde Mert Yütücü, İbrahim Akar, Adem Çalp, Mahmut Tunç, Emir Cankaya, Oğuzhan Akar, Tayfun Akar, Burak Çınar, Mert Yıldırım, Gencer Atıcı, Engin Turan, Vedat Şan, Müfit Can Dürger, Fırat Acıbuca, Kürşat Akkaya, Mehmet Madak, Can Yüzgeç, Ferhat Türkmen, Sergen ve Gökdeniz Gezgin. Ayrıca Ödemiş'te tipinde bulunan değerli abim İrfan Kıyak, Poç Açık'ta bulunan Koray Öztürk, Mert Pek, Manisa T'de bulunan abim Emin Güneş, Gökhan Karamanlı, Turgay Türk, dostum Uğur Ece, Ömer Aykaç, Sedat Temur ve kampüste bulunan tüm Manisa merkez ve kasaba mahkumlarına selam ediyorum. Aslında iki şey yıkar insanı, bir dostundan gelen ihanet, iki düşmanından gelen merhamet. Gökhan Karakoç. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben 3 nolu A12 koçtan Mert Ütücü, benim için kıymetli ve değerli abim Gökhan Karakoç başta olmak üzere. Akabinde abi kardeşlerim Serhat Sayan, yani Mışko, Manisalı İbrahim Akar, Berk Bakırcı, Şahin Engin, Bengin Orhan, Çağrı Polat, Ferit Kutlu Bey, Adem Çat, Azat Demirhan, Gemici Osman, Arman Eleptos, Yunus Kaya, Serkan Dünçer, Emir Acar, Veli Kızıltepe, Çetin ve Azat Kızıltepe, Ahmet Can Çoru, Ferhat Sayman, bu ismini saydım canlara bin bir selam ediyorum. Şerefiyle bitirilmesi gereken en asil görev hayattır Mert Ütücü. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Menemen tipinde yatan Bayraklı'dan Dersimli Dayı Fırat İmrak, İzmir cezaevlerinde yatan abilerim kardeşlerim olan Güney Sak, Yılmaz Sak, Volkan Yılmaz, Özgür Gündoğan, yani Red Kit, Onurcan Daşdemir, Can kardeşlerim Durmuş Mankır, Sabri Demircan, Ufuk Erengül, Selahattin Güven, Burak Karabaş, Keko Murat, Hıdır Kurban ve Konya Erli'de bir nolu tipinde yatmakta olan öz kardeşim Efkan Altun'a Rabbim tez zamanda sevdiklerine kavuşmayı nasip eylesin inşallah.
1: Hepiniz Allah'a emanet olun. Çalmış olduğunuz bütün Kürtçe şarkılar onlara gelsin. Hayırlı yayınlar.

Ben Menemen T-Tipinde yatan Bayraklı'dan Dersimli dayı Fırat İmrak, aynı kurumda yatmakta olduğum abilerim, kardeşlerim, dostlarım ve yeğenlerim olan Velat Çelik, Gültepeli, Uğur Aktaş, Apo İlba, Emir Kızılay, Mert Kına, Kadir Aydemir, Mesut Çolak, Yunus Batur, Müslüm Adıyaman, Muhammed Kaplan, Mertcan Ogan, Ahmet Aksöz, Ferdi Kızılkaya, Rabbim tez zamanda sevdiklerinize kavuşmayı nasip edesin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çalmış olduğunuz bütün Kürtçe şarkılar onlara gelsin. Ben Menemen T tipinde yatmakta olan Bayraklı'dan Dersimli dayı Fırat İmrak, farklı kurumlarda yatan dostlarım, abilerim, kardeşlerim ve yeğenlerim olan Cebrail Aslan, Albay Bülent, Onur Önder, Zımba Azcan Yatmaz, Beton Şevket Vazgeçtim, Hamza Murat, Kadir Bozkurt, Mehmet Şerif İnce, Deniz Sönükler, Oktay Önük, Ahmet Gündar canımdan öte olan yeğenim Emre Darçın ve kadın kapalıda yatan kardeşim Bayraklı'nın gülü Ezo'ya Rabbim tez zamanda sevdiklerine kavuşmayı nasip edesin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çalınacak bütün Kürtçe şarkılar onlara gelsin. Ben Menemen T tipinde yatmakta olan Bayraklı'dan Dersimli Fırat İmrak, aynı kurumda yatmakta olan abilerim, kardeşlerim, dostlarım, yeğenlerim olan Onur Ülgün, Uğur Ülgün, Bora Yılmaz, Şahin Demir, Apo İlba, Emir Kızılay, Uğurcan Karabak, Osman Gazi'den Demircan, değerli dostum Hişman Alabay, Azat Özışık, Velid Demirhat, Mersin'de yatmakta olan Ferdi Tan yani Bay Ördek ve de öz kardeşim olan Konya Erli, Y tipinde yatmakta olan Efkan Altun'a yüce Rabbim tez zamanda sevdiklerine kavuşmayı nasip etsin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çalmış olduğunuz bütün Kürtçe şarkılar onlara armağan olsun.

0: Alemin lideri Lider FM'de Murat'la Gönülden Gönüle programında duygularınıza tercüman oluyoruz. Hasretinizi, özleminizi, duygularınızı en güzel şekilde ifade etmek için bir mesaj kadar yakınız. Bize ulaşmak ve bilgi almak için hemen arayın. 0541 780 47 50 0541 780 47 50
1: Cümleten selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen C6 koğuşuna yatmakta olan Berhan Teriman yani Zanlı. Burada kader birliği yaptım. Koğuşun önde gelen isimlerinden can dostum. Başta olmak üzere Hüseyin Şimşek, İbrahim Yılmaz, Arda Doğan Gedizli, Ose Olcan, Türedi, Basmaneli, Velo, Çaki, Kadir, Seyit Yoldaş, Yavuz Erkun, Ahmet Çetinel, farklı kurumlarda olan Aslan Dayım, Emoş Özdemir, çok sevdiğim abim Yusuf Can, Bilal, Doktor Zeki Kaya, Yavuz Selim Baydar, Hakan Yavaş, Balina, Can Erez, Murat Erez, Vedat Budak, Azat Erol, Yılmaz Güneysak, Hüseyin Dağdelen, Mehmet Fatih Özyaşık, Mert Dağdeviren, bu canlara çok selam olsun. Hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır. Berhan Teliman, namı der Zanlı. Selamünaleyküm Murat abi, ben Hüseyin Şimşek, aleyküm selam Hüseyin kardeşim. Koğuşta kader birliği yaptım başta. Canım kanım aslan dostum Berhan Teliman yani Zanlı olmak üzere. İbrahim Yılmaz, Arda, Doğan Gedizli, Ose Olcan, Türedi, Gümüşpalalı, Emirhan Yiğit, Basmaneli, Velo. Bu derlere selamlarım bakidir. Ayrıca farklı kurumlarda olan Emoş Özdemir abimiz, Can, Yusuf Can, Biler, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız Okan, Arslan Kurtuluş, Çakarlı, Selçuk, Türedi, Azat Erol. Selamlarım bakidir. Adil olmayan güç zalim olur. Zalim de en güçlü olduğunu zannettiği gün canından olur. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşundan Serhat Yalçın yani Basmaneli Velo. Aleyküm selam Serhat kardeşim. Burada kader birliği yaptım, koğuşun adaletini sağlayan başta olmak üzere Hüseyin Şimşek, aslan kardeşim, boncukçular kralı, yakışıklı, karizmatik, bayraklıdan Berhan Teliman yani Zanlı, Gümüşbalalı, Emirhan Yiğit Gedizli, Ose, boksör Oğulcan Türedi, İbrahim Yılmaz, Arda Doğan, Seyit Yoldaş, Çaki, Kadir, Gündoğdu, Daykolu, Ahmet Çetinel, Yavuzhan, Erkan ve farklı kurumlarda olan Ömer Koç, Melih Emoş Özdemir abimiz, Yusuf Can Biler ve İkinoğlu'ya da çok selam olsun. Berhan Teliman yani Zanlı diyor ki, kimin kayığı hızlıysa ona binmeye çalışanlar dikkat edin, bu deniz sizi de boğar. Erdem şarkısı bu derlere armağan olsun. Basmaneli Velo. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşuna yatmakta olan Olcan Türedi. Aleyküm selam Olcan kardeşim. Burada kader birliği yaptım başta olmak üzere koğuşumuzun adaletini sağlayan Hüseyin Şimşek, ucunda ölüm de olsa özgürlüğü de olsa asla boyun eğmeyen aslan yürekli Berhan Teliman yani Zanlı, Gümüşbalalı, Emirhan Yiğit Gedizli, Ose Serhat Yalçın yani Basmaneli Velo, Seyit Yoldaş, Şaki, Kadir Gündoğdu, Yavuzhan, Erkan Daykolu, Ahmet Çetiner. Bu derlere çok selam olsun. Farklı kurumlarda olan başta Burak Yiğit abimiz, Emoş Özdemir, Onur Ersoy, Azat Erol, Halil Türedi, selamlarım bakidir Berhan Teliman yani Zanlı. Kaçanların değil savaşanlarındır. Güzel günler elbet güneş bize de doğacak. O gün ay güneşten daha parlak olacak. Saygılarla ben Oğuzhan Oğulcan Türedi. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşundan Osmancan Oğuz. Aleykümselam Osmancan kardeşim. Gedizli Ose. Burada kader birliği yaptım başta olmak üzere koğuşun adaletini sağlayan Hüseyin Şimşek, yol gösteren yakışıklı kardeşimiz, karizmatik kardeşimiz, aslan yürekli Bayraklı'dan Berhan Teliman yani Zanlı, Gümüşbala ve Emirhan Yiğit, boksör Olcan Türedi, Serhat Yalçın, Basmaneli Velo, Dodo, Arda Doğan, Ahmetli İbrahim Yılmaz, Seyit Yoldaş, Çaki, Kadir Gündoğdu, Yavuzhan Erkan, Daykolu Ahmet Çetiler, farklı kurumlarda olan Berhan Teliman'ın namı der dayısı Emoş Özdemir, Onurcan Devrim, Doğanay, Yusuf Can, bu canlara selamlarımız bakidir, saygılarla ben C6 koğuşundan Osmancan Oğuz. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşuna yatmakta olan Gümüşbalalı Emirhan Yiğit. Aleyküm selam Emirhan kardeşim. Burada kader birliği yaptım başta olmak üzere koğuşun adaletini sağlayan Hüseyin Şimşek, canım kanım yoldaşım, aslan dostum Berhan Teliman yani Zanlı, boksör Olcan Türedi, Gedizli Ose, Arda Doğan, Basmaneli Velo, İbrahim Yılmaz, Seyit Yoldaş, Çakik, Kadir Gündoğdu, Daykolu Ahmet Çetinel, ayrıyeten farklı kurumlarda yatan başta aslan abim Burak Yiğit, Emoş Özdemir, Yusuf Can Biler, Vedat Budak, canlara çok selamlarım bakidir Berhan Teliman yani Zanlı diyor ki, kaybetmekten korktuğunuz tek şey Allah'ın rızası olsun. Geriye kalan her şey unutulmaya mahkumdur. Abim Burak Yiğit'e Ahmet Kaya'dan Bir Anka Kuşu şarkısı armağan olsun.
0: Radyo Lider İzmir.
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C2'den Reis Harun Güven. Aleykümselam Harun kardeşim. Kalbimin sahibi ömrüm. Sen bu dünyadaki en kıymetli hazinemsin. Senin gözlerin benim cennetim. Seni sevmek kelimesinin en yakışlı insansın. Gökyüzü bir kalem, denizler bir mürekkep olsa yine de yazmaya yetmez sana olan sevgimi. Ben en çok seni sevdim, gül yüzlüm. Bazı konuların açıklaması için mektup çıkardım. Orada yaptım. Ben hataya da düştüm. Kabul ediyorum, özür dilerim. Kendimi bu konuda da savunamam. Seni her şeyden, herkesten çok seviyorum bir tanem. Kadın kapalı B10 koğuşuna yatan kıymetli eşim Naciye Güven'e Rındam'ın şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abim, ben Menemen C2'den Tolga Kartal. Aleykümselam Tolga kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan ayrancıların babası Turan Avşar, dostum Reis Harun Güven, Can abim Ceyhun Karabağlı, kardeşim Latif Can Doğan, Hasarlı'nın sefiri Alaaddin Akta, Aslanlar Aslanı kardeşim Ömer Cengiz Yüksel, Adanalı Cumali Kasır, Alaçatılı Batu Başar, Diyarbakırlı Muhammed Kılıç, Halo Murat Altın'la gece Reis Harun Güven kardeşimin sözünü bırakmak istiyorum. Duvarlar bedenimi tutar, özgürlüğümü değil. Şerefine yatan tüm mahkumlara selam olsun. Beylerin ağası olmaz, edeple giden saygıyla gelir. Selamünaleyküm, ben Menemen C2 koğuşuna Reis Harun Güven. Başka kurum ve kuruluşlarda bulunan candan öte can dost abi kardeşlerim. A12'den Mahsun'dan Müslüm Adıyaman, Diyarbakırlı Mami Kılıç, Aslanlar Aslanı Aslan abim Ercan Koçak, Bornavalı Ömer Cengiz Yüksel, Hüseyin Morkoç, can dostum Latif Can Doğan, Alaaddin Akta, yeğenim Kadir Etik, Ekrem Şahin Menemen, C5'te yatan Mustafa Göktaş, Serkan Kiremitçi, bu derlere senin sesinden selam olsun Murat abi. Şaşkın şarkısı Ömer Cengiz Yüksel dostuma sizlere gelsin. Aleyküm selam Harun kardeşim.

üstüme çöktü. Uyumak istemiyorum. Her uykumda seni rüyamda görüyorum. Salıyorum kendimi. Hayallerini kuruyorum. Yalnızlık içerisinde bomboş bir dünyada. Yine firardayım yar. Yine sensiz acıların içine kadar girdim. Gözyaşlarıma hakim olamıyorum. Eriyorum, dalıyorum. Eski günler aklıma geldikçe çıldırıyorum. Kendimi firarlara salıyorum. Artık düşünemiyorum bu saatten sonra. Sensiz ne bir anı ne bir dakikayı. Çünkü ölümün son anındayım. Son.

güzel şarkı sonrasına kaldığımız yerden devam. Bu arada Okan Börek, Okan'ım. Okan kardeşimin, Okan Börek kardeşimin hepinize, tüm dostlara selamları vardı. Okan'ım sana da sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Seni çok sevdim de biliyorsun, Allah işini gücünü ihsan eylesin. Rabbim ilerle karşılaştırsın seni de. Seviyorum seni Okan Börek, Okan kardeşim. Sonrasında Mehmet Fatih Özışık, sonrasında Suat Konuk, Suat'ım. Şener kardeşim, vallahi isimler aklımda kalmadı. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizin selamını aldım. Benden de sizlere sevgiler, selamlar olsun. Mehmet Fatih Özışık, sonrasında Suat Konuk, Şeref İnegöl kardeşim. İsimleri aklımda kalmayan kardeşlerim. Hepinize sevgiler, selamlar olsun. Ferhat Arslan, Ferro kardeşim. Kuzenin Mami'nin de sana çok çok selamları vardı. Üstümüzde kalmasın. Mami kardeşim, senin de selamını aldım. Sana da koğuşundaki tüm abi kardeşlerime de sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Hemen kaldığımız yerden devam.

Sultan'ı anne bu mahkemeden tahliye oldu, haberin olsun. Güzel karım benim, kendine iyi bak, seni çok seviyorum Ceydan'ım, Allah'ın izniyle bugünlerde geçecek. Ceydan Taşkıran'dan Naciye sarsılır. Anneme annem, duydum tahliye almışsın. Allah'ım bir an önce bu tutuklu olduğun dosyadan da tahliye olursun, dualarım. Seninle güzel annem, Allah'ım bizi kavuştursun. Ben buna inanıyorum. Seni seven kızın Ceydan Taşkıran. Geçmiş olsun Naciye ablacığım. İnşallah Allah selamete çıkarsın. Beni de Beşi'den Ceydan Taşkıran'a, Ceydan'ım gönlümün sultanı, kalbimin sahibi. İnşallah iyisindir, yolman Allah'tan diliyorum. Allah'ım bizi kavuşturacak. Ceydan'ım seni ölene kadar seveceğim. Seni ruhumla seviyorum. Kendine iyi bak. Asena Üner kardeşim, sana da selamlar olsun. Veli Deveci'den Naciye sarsılır. Anneme İsmet Deveci kardeşime, İsmet'im abim. Bir bugün olmadı ama diğer mahkemede Allah'ın izniyle senin de öyle güzel sevinçlerini alacağız. Allah büyük abim, annem, inşallah öbür dosyadan tahliye olursun. Allah'ım bizlerle olsun güzel annem. Ben Çimentepe'den Gülten Karagöz, Naciye sarsılır radyo başına. Murat abi anneme seslenir misin, radyo başına gelsin. Evet Naciye sarsılır ablam. Annem ben sana demiştim Allah büyük diye, bizim arkamızda Allah var dedim. Bak gördün mü nasıl da tahliye aldım. Allah'ın izniyle benim dosyamdan da tahliye alacaksın. Allah'ın bizi kavuştursun. Kanatsız meleğim kendine iyi bak. Efe bana bir gün diyor ki hadi abla gidelim anneyi almaya. Ben de ona dedim ki az daha sabret abla. Murat abi kolay gelsin. Ben Şakran Kadın Kapalı C8 koşulan.

Mine Ekitmen Sağlıksız kardeşim. Sevgilim Rafet Kale. Sen benim en güzel armağanımsın. Sen gidilmemiş yolların hayaline dair vurgunluk yaşadım neredesin deyişine harf harf kelime kelime sendeyim diye feryat eden halime benimsin diye harf harf kelime kelime yanıt buldum. Benim yerim senin yanındır. Mesafelerin önemi yok. Aldığım her nefesimdesin. Tefo Seko. Bir dünyasın sana armağan olsun. Murat abi kolay gelsin, iyi yayınlar. Ben Şakran Kadın Kapalı. C8'den tahliye olan Burcu Güneş Çalan sağ ol kardeşim. C8'de bulunan canlarım Dilek Karakaya ve Mine Ekitmen aklımdasınız. Sizi seviyorum. Arabayla bir kaza yaptım ben. İyiyim. Çok şükür sizinle ilgilenemedim ama aklımdasınız. Dilek Karakaya bu hafta resimleri yolluyorum. Unuttum sanma, sizi seviyorum. Allah'a emanetsiniz. Selamünaleyküm Murat abim, ben Cemile Temoçin. Aleykümselam kız kardeşim. Değerli kocam Burak Temoçin radyo başına. Sesini duymak ve seni görmek ne kadar çok güzel. Seni çok özledim ve çok seviyorum. 2 gün kaldı seni görme. Sarılıp boynuna kokunu koklamaya tez vakitte gelirsin. Cemile Timoçin'den Burak Timoçin'e hasret sana özlemim sana kocam. Murat abi ben Cemile Timoçin, Burak Timoçin derli kocam radyo başına. Aşkım inşallah duyuyorsundur. Bu şarkı ikimizin yeni çıktı. Sözlerini yazacağım sana. Murat abiden rica etsem şarkıyı çalar mı? Tenini kokunu çok özledim. Mevzu derin. Yine konu gözlerin Burak Timoçin. Anıldım sensiz boş her yer. Tutunacak dalım sensin. Hayat çok boş, bir an önce çıkıp gelmen lazım. Sensizlik çok kötü, canım yanıyor. Seni özlerken kalbim sızlıyor. İki gözüm. Sadece çalan akşam oldu, sokaklar yine çıkmaz. Murat abi çalar mısın bu Roma? Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Bayraklı mahalleden Burak Baran. Bir nolda olan aslan kardeşlerim Boran Baran ve Berkant Baran'a selam eder, gözlerinizden öpüyorum. C15'te bulunan Mahmut Tunç ve Adem Çalt, B13 ve B15'teki dostlarıma selam ediyorum. Ben Bayraklı'dan Burak Baran. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T3A7 koğuşundan Ahmet Gürmaç. Namı der Japon. Abi koğuşumda kader birliği yaptım. Abilerim başta olmak üzere Serdar, Budak, Şahin, Beklen, Hamza, Önay, Aliko, Bingöl, Salih, Aydın, Berat, Kurta, Yunus, Ersoy ve aynı kurumda başka koğuşta olmak üzere Aslan abim Abdullah, Murat Terlemez'e 1000 selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Hainlik gizli yapılır ama asla gizli kalmaz. Kafeste kalmış aslan dışarıdaki çakaldan daha şereflidir. Ahmet Gütmaç. T2B18'den Emirhan Zıhlı radyo başına. T2C1'den bekleniliyorsun. Sezai Başkan'a dilekçe verip yanımıza bekliyoruz. Ben Uğur Düğün'den öncelikle selamünaleyküm. Aleykümselam. Başta can kardeşlerim olan Ahmet Güneş Sidar, Deniz Doğukan Kara, Zafer Aslan, Sedat Altun, size ve dostlarınıza ismini sayamadım tüm kader mahkumlarına selam olsun kardeşlerim. Keyfiniz yerindedir inşallah, az daha sabır. Bu günler en kısa zamanda da son bulacak. Bir isteğiniz arzunuz olursa da bana ulaştırmanız yeterli. Allah gücünüzü sabrınızı daim etsin, şerefiniz varlığınız yeter kardeşlerim. Unutmayın kardeşiniz her zaman burada, kalbinizi ferah tutun. Hafta sonunuz güzel geçsin kardeşlerim, beklenensiniz, Allah'a emanet. C14 Bahar Talimci, canım ciğerim nasılsın? Kardeş güzelim inşallah iyisindir. Bizleri sorarsan aklımız hep sende, seni çok seviyoruz. Yarın kavuşacağız inşallah, saatler geçmiyor Bahar'ım. Tuğba ablandan çok selam, kendine çok dikkat et güzelim benim. C14 Bahar Talimci, canım kuzum. Adın geçince duvarlar yıkılıyor. Aradaki mesafeler anlamını yitiriyor. Sen orada bir başına dört duvar arasındasın biliyorum ama bil ki dışarıda seninle atan, seninle nefes alan bir yürek var. Sabret aslan parçası, bu demir parmaklıklar ebedi kalmayacak. Güçlü ol ki ben de ayakta durabileyim. Allah'ıma emanetsin can parçam. T1B18'den kardeşlerim mesajlarınız geldi. Evet, mesajlarınız geldi. Yarın Allah nasip ederse kayıt yapacağım T1B18'deki kardeşlerim. Bilginiz olsun. Ben Bayraklı'dan Maviş Murat abi, Kadın Kapalı, B1'de olan derdim Gülçin Cebeci radyo başına. Seni çok merak ettim, sana bugün APS yolladım, bana haber gönder radyodan ya da anneme. Geçici olarak telefon yasağı aldım, merak etme Maviş'in Gülçin'i. Ben Bayraklı'dan Maviş, Kadın Kapalı, B1 Gülçin Cebeci,
bebeğim su gülçinim, şunu aklına

Ondan sakın çıkarma olur mu? Her zaman yanındayım. Sen her şeyin en özeline layıksın. B1'in en güzel kızı Mavişim Gülçin'le Sıla Şahin'den. Aldanırım şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben B9 Koğuş'tan Kaleli Kürtülü'ye geceye bir söz bırakmak istiyorum. Şu hayatta hain olanların değişmesini bekliyorsanız beklemeyin. Yılan sadece derisini değiştirir, huyunu asla. Kurdu yakmak için ateş yakanlar rüzgarında yön değiştirebileceğini unutmayın. T1 A20'de olan oğlum Cesur Bayhan ve A10'da yatan yeğenim Suat Atsu'ya da çok selam olsun. Hece Herdem'den Yalan Dünya çalarsan sevinirim abi. Murat abi, B9 koğuşuna bulunan kalenin asi ve asil kadını ablam Kürt Hülyam radyo başına. Kurban oldum, senin yanımda olmadığında zaman duruyor sanki. Hiçbir şey tat vermiyor ama biliyorum ki Rabbimin izniyle en kısa zamanda yeniden beraber olacağız. O günlerin bir an önce gelmesi dileğiyle seni çok ama çok seviyorum. Mugu, senin gözlerinin yeşil gözlerinden, Barış Kahraman'dan arada bir şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Kale Murat, ben Kaleli Sedat Aydın, nasılsın, iyi misin? Aleykümselam Sedat kardeşim, çok şükür hep beraber yol alalım. T2 A13 koşuna atmakta olan öncelikle Aslan abim Gökhan Aydın, ardından amca oğlum Muhammed Aydın, yani tweet ve sofralarını paylaştı, tüm dostlarına selam olsun. T4'te yatmakta olan Gökhan Kubilay abime, yani Sarı, ismini sahip sayamadım, tüm abi dost kardeşlere selam olsun. Şöyle bir sözle sonlandırmak istiyorum. Gözlerinde ihanet olanın sözlerinde bir damla sadakat olmaz. Hepinize hayırlı akşamlar. Kaleli Sedat Aydın. Murat abi, ben Kaleli Sedat Aydın. T2 A13'te yatmakta olan abim Gökhan Aydın, amcaoğlum Muhammed Aydın, yani Tweety. T1'de kardeşlerim Şahin, Sarı, Hüseyin, Ağaçlı, Mertcan, Büker abilerim. Seyit Ahmet Güleş, Ahmet Akın kardeşim, Keleş Ali, sahip saymadım tüm dostlarıma selam olsun. Bir sözle sonlandırmak istiyorum. Derdiniz ne olursa olsun, umudunuz hep Allah olsun. İnsan ümit eder, Allah nasip eder. Kaleli Sedat Aydın. Selam Murat abim, ben C8'den Kürt kızı Arzu Kaya. Aleyküm selam kız kardeşim. C10'da sevdiğim adam Doktor Zeki Kaya. Öncelikle şunları söylemek istiyorum. Sen benim bu hayatta tanıdığım en sadık, en güvenilir, en sevecen, en koruyucu adamsın. O yüzden şunu kendime söylüyorum. Kürt kızı, sırtını öyle bir dağa dayamışsın ki ne sallanır ne yıkılır. Ömür boyu Allah bizi ayırmasın diyorum. Ben de bu akşam çalan şarkılar sana gelsin, sevdiğim adam. Murat abi, ben C8'den Kürt kızı Arzu Kaya. C10'da sevdiğim adam Doktor Zeki Kaya. İçimde kimseye açamadığım kapılar vardı. Sen o kapıları zorlamadan sessizce araladın. Ne olursa olsun yanımda olduğun için sana nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Sen hayatımda olduğun için kendimi daha iyi hissediyorum, sevdiğim. Murat abi, ben C8'den Kürt kızı Arzu Kaya. C10'da sevdiğim adam Doktor Zeki Kaya. Sana baktığımda güçlü duruşunun altında ne kadar iyi bir kalbin olduğunu görüyorum. Ve bu beni her defasında etkiliyor. Yanımda olduğunda kendimi daha güvende hissediyorum. Sanki dünya biraz daha susuyor seninle konuşmak. Günün tüm ağırlığını bir kenara bırakıp bizi bazen bana söylediğin küçük bir cümle bile bütün motivasyonumu toparlıyor, sevdiğim. Her bir şeyim Doktor Zeki Kaya. T3'te yatan cam parçam, çok yoğun bir gündü. Böyle günlerde seni daha çok arıyorum. Keşke yanımda olsan, sarılsan yeter diyorum. Seni çok özledim Mertom. Seni çok seviyorum. Allah'ıma emanet ol ömrüm. Selamünaleyküm, aleyküm selam. B17 olan annesinin ömrü Furkan Çubukçu. Sen benim dünyamsın, canımın içi. Her ne olursa olsun nefes aldığım sürece arkandayım. Kalbim attığı sürece seninim. Evlat yüreğimin sığınağıdır. Hayat sert esse de ona yaslanırım. Bir bakışıyla güç bulurum. Adı dilimde, yeri kalbimde, sevgisiyle ayakta duruyorum. Onsuz ben yarım kalırım. İyi kimsin kıymetli mi Halit Bilgiç? Ne güzelsin sen şarkısını çalarsanız sevinirim. Sevim Çubukçu. Furkan kardeşim, Furkan Çubukçu, Furkan'ım selamını aldım. Aleyküm selam sana da. Koğuş'taki kardeşlerime de sevgiler, selamlar. Merhaba Murat abi, ben Üçlüoğlu'dan İbrahim Sallı. Aleyküm selam, sağ ol İbrahim kardeşim. Özlem duygusunu anneden, abladan sonra geldi. Tek insan, tek aslan ve şu anda tek tabanca hücrede olan aslan abim Savaş Aktaş'a sesleniyorum. İnşallah iyisindir, bizler iyiyiz. Sorunumuz yok. Allah'a şükür. Dört gözle senin gelmeni bekliyoruz. Önce saygılar, sonra sevgiler. Özledim ve en çok sevdiğim can abime, dostuma gece bir söz. Eğer kapıyı aralık bıraktıysak
bizi görün diye değil, dostluğumuzu özenin diye. Savaş arkadaş İbrahim Sallı. Selamünaleyküm Murat abim, ben Yasin Karabalık. Aleyküm selam Yasin kardeşim. Şakran T4'te yatan canımdan çok sevdim dayım Şakir'i söylemez. Değerli abim Reis Soner Taşoko, kardeşim Emir Pehlivanoğlu, kıymetli abilerim Cavit Gürdağ, Devran Yüksek, Fatih Özışık, Civan Acar, Savaş Kaya, Resul Yıldız, Mazlumak, Engin Avşar, Asım Cinoğlu, sizlere kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Diğer koğuşlarda yatan Emre Pehlivanoğlu, Murat Akkaya, Emirhan Kalburcu, Orhan Kalburcu, Bilal Seviz, Zafer Minga, Ruhani Yıldız, kadın kapalı olan kader erkek kardeşim, ayrıca Serdar Koyuncu ve Özkan Demirbaş abime ismini yazamadım, tüm dostlarıma selam olsun, sizleri seven yeğeniniz ve kardeşiniz Yasin Karabalık. Murat abi ben Yasin Karabalık, T4D5 koğuşuna olan derdi dayım Şakir söylemeze, dayıcım seni çok özledik, en kısa zamanda özgür günlerde kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah, sen cansın, sıkma canını, takma kafana, çıkacaksın oradan, her şey daha güzel olacak. Murat abi dayım için Dünün Zanı şarkısını çalarsan sevinirim. Selamun aleyküm, ben Gökhan Ergül. Aleyküm selam Gökhan kardeşim. A13 koğuşunda bulunan kıymetli dostum Yusuf Kıvılcım ve kıymetli eşi Nuray Kıvılcım ve Selma Kıvılcım annemize selam ederim. En güzel şarkılar size armağan olsun, sevgilerle Gökhan Ergül. Ben Gökhan Ergül, kolay gelsin Murat abi, hayırlı işler. Hiçbir şekilde tamir edilemeyecek şey cesaretsizliktir. Unutma, uzaktan cesur olmak kolay. Sanki sözün bittiği yerdeyiz. Herkese iyi akşamlar, sevgilerle Gökhan Ergül. Ben Gökhan Ergül, Murat abi kolay gelsin. Eğer fırtına çıkınca yolcular gemiyi terk etmiş olsalardı kimse okyanusu geçemezlerdi. Cesaret hayatı hiçe sayar, vicdanı değil. Herkese iyi akşamlar, sevgilerle Gökhan Ergül. Sağ olasın Gökhan kardeşim. Ben A5 koğuşundan Yasemin Başaran Özkurt ve benim güzeller güzeli kardeşim Seda Cambaz Karameleğim Dilara Pekcan Kan kardeşim Gülcan Karadere, koğuşumuzun prensesi Mardinli güzelimiz Şehriban Fidan, aramıza yeni dahil olan can ablalarım Tuğba Tütüncü Karada, Ayşe Tunç Gece şu sözümle noktalıyorum. Yok öyle umudun dipsiz kuyulara atmak, aynı gökyüzünde bir direniştir yaşamak. Ben hemen D4'e selam olsun, çalan tüm güzel şarkılar ismi geçen canlara armağan olsun. Selam paşam, ben Koçero. Aleyküm selam abim benim. Güzel yayınların olsun paşam. Şehmuz Dalaman radyo başına. Evet Şehmuz Dalaman kardeşim. Ve yanındaki bütün arkadaşlar için Ahmet Kaya'dan giden gider kalan kalır bütün kadar mahkumlarına gelsin. Ve arkadaşım Şehmuz Dalaman'a gelsin. Bu sözler de tabii ki Şehmuz arkadaşıma. Yalnız değilsin, elimden geldiği kadar yanındayım. Paşam ben Koçero, kolay gelsin dostum, arkadaşım olan herkes canımdan parçadır. Dışarıda seni unutan çok olur, ben unutmayacağım. Gün saydığını biliyorum, zor olduğunu biliyorum. İçeride zaman geçmiyor biliyorum ama bu günlerde geçecek. Sen oradan dimdik çıkacaksın, biz burada seni aynı şekilde bekleyeceğiz. Hiçbir şey eksilmedi, dostluğun aynı yerde duruyor. Kendine iyi bak, içeride sağlığına dikkat et, kafanı dik tut. Biz dışarıda işleri toparlıyoruz. Şehmuz Dalaman, ben Koçero. Selam paşam, ben Koçero. Bunu da sana yazıyorum. Bana mı? Sana yazıyorum, sana kardeşim diyemiyorum. Çünkü kardeşlik doğuştan. Sana dostum diyemiyorum çünkü dostluk hafif kalıyor. Sen benim can yoldaşımsın, kardeşimden daha da çok sevdiğim derken yalan söylemiyorum. Kardeşimi ailem seçti, seni ben seçtim ve ben seçimimden hiç pişman olmadım. Düştüğümde elimi tutan, sustuğumda halimi anlayan, herkes giderken kalan sensin. Seninle kan bağımız yok ama can bağımız var. Bu daha sağlam. İyi ki varsın, iyi ki hayatımın tam ortasındasın. Ne olursa olsun, ne yaşarsak yaşayalım, sen benim kardeşimden öte dostumsun. Hep öyle kalacaksın. Seni seviyorum kardeşim Murat. Hep yanımda olduğun için. Abim benim. Biz her zaman dostuz. Her zaman dostuz. Dostun daha üstündeyiz. Dostlar da bir gün geliyor terk ediyor. Dostlar da bir gün geliyor arkasını dönüp gidiyor. Çok şükür onlardan değiliz. Hiç olmadık. Olacağımızı da tahmin etmiyorum. Çünkü nasılsak öyleyiz.
Bizde değişim yok. Ancak yaşlandıkça

0: fiziksel anlamda yüzümüz değişiyor, saçımız beyazlıyor, sakalımız beyazlıyor, suratımız artık ne diyorum buruşmaya başlıyor, ellerimiz buruşmaya başlıyor ama onun içindeki o karakter kendi adıma hiç değişmedi bu yaşıma kadar. Bu yaştan sonra da zaten değişmez. Ben de seni çok seviyorum. Ayhan abicim, sen de benim dosttan ötemsin. Allah gönlünü sevindirsin. Duygulandırdın. Yapacak bir şey yok. Bugün de böyle olsun. Abi Buse ben. Batman'da bulunan yüreğimin sahibi Şakir söylemez. Seni sevmek Duha suresi gibi bir şey bende. Rabbim bütün karanlıklarımı alıp gönlüme kuşluk vaktinin aydınlığını vermiş gibi. Seni bana verip asla terk etmemiş gibi. Sen benim kabul olmuş duam. Şu dünyada ömrüme düşen en güzel ayetin ışığı gibisin sevgilim. Abi kalbim adama yıldız sil ve şivesi sensin aşkın şarkısı armağan olsun. Ben Buse 4.0'da bulunan varlığı şükür sebebim Şakir söylemez. Sol yanımın en güzel köşesine bağdaş kuran adam. Rabbim seni iyi ki karşıma çıkarmış. Bir avuç duam var. Hepsinde senin adın var. Varlığına, sevgine, hayatıma kattığın güzelliklere binlerce kez şükürler olsun. Seni çok seviyorum. Ben T4-16 Koğuş'tan Cengiz Hanlı Ferhat Arslan. Başta dayım Kenan Kaya, Mehmet Evin, Barış Zeynel Çolak olmak üzere can abilerim Suat Konuk, Özkan Sole. Kuzenlerim İlhan Başar, Kuvilay Boz ve Emircan Kaya, Yusuf Kaya dostum, canım ciğerim. Arap Oktay, Resul Yıldız, Mehmet Fatih Özışık, Osman Alçı, Sidar Deniz, Cino Burhan kardeşlerim, İlkay Demir, Alman Okan, Alparslan Aldanmaz, Bilal Çetin, Nurullah Öncü, Yoldaş Cancan, Emirhan Tapan, Yusuf İslam Ergül, dağlar kadar sabrın, aslanlar kadar yüreğin olsun. T4-16 Koğuş'tan Ferhat Arslan aynı Koğuş'ta kader birliği yaptım. Emre Demircan kardeşlerim İstanbul'a. Faik Bürücüler, Emirhan Bircan, Emirhan Canbaz, Maviş Demirbaş, Mami Coşkun, Mamican Savcı, Ali Turap, Yentüz, Ersan Demir. Aynı kurumda bulunan kardeş Koğuş'unda bulunan kuzenim Mami Tutkun ve Orhan Yağcı, Doğukan Erdoğan, Said Sayım, Atalay Tan Yıldız, Yusuf Esen, Enes Turacı, Köfte yani İbo, Koppo yani Oğuzcan Aslan, Tatü Dayı, Emin Torul, Murat Vatan, Sever, Hızlı Kadir Cengizhan, Hızlı Kadir Cengizhan, Ferhat Arslan der ki doğru olanın yükü ağır olur. Ben İzmir Şakran T1-15 Koğuş'una bulunan Ahmet Can Laçin gece bir söz bırakmak istiyorum. Biz deplasmana çıktığımız her maçı kazandık. İsteyen geri dönüp skorlara bakabilir. 40 gün kar yağar, bir gün av olur. Ben Ahmet Can Laçin tanıyan tanımayan abilerime, kardeşlerime selamlar. Özgür günlerde görüşmek üzere. Ben Eşref Paşa'dan Yelisan Laçin Şakran T1-15 Koğuş'una bulunan eşim Ahmet Can Laçin'e sesleniyorum. Ya bu deveyi güdeceksin ya bu diyardan gideceksin dediler. Devenin boynunu kopardık, diyarın da tam ortasındayız. Ne senden ne senden olandan ne de seni beklemekten sevmekten asla vazgeçmeyeceğim. Nerede kaldık? Vazgeçmeyeceğim. Yanında değilsem arkandayım, asla yalnız değilsin. Bugün görüşte biraz idare edebilecek kadar kokunu aldım. Bugün uzun zaman sonra güzel bir uyku uyuyacağım. Seni çok seviyorum, Allah'ıma emanet ol aslan kocam. Ben hep senin arkanda yanında olacağım. Sözüm söz. Çimentepe'den Özosar, Menemen John 8'de olan veliahtım Hasan Yüksek Radyo başına. Nasılsın paşam? Sana olan sevgimi nasıl anlatayım? Sen benim sadece oğlum değilsin. Kolum, kanadım, nefesim, her şeyim. Bu hayatta en büyük şansımsın. Seni verene kurban olurum annem. Allah seni 25 gün sonra bana kavuştursun annem. Allah bilir işini. Sen her koşulda aslansın. Tek ayak üstünde 17 ayı devirdin gık demeden. Rabbim ayağına taş, gözüne yaş değdirmesin aslanım benim. Menemen John 8'den Hasan Yüksek herkese selam olsun. Başlı aslan dostum Eşref, Duman Müslüm, Adıyaman Mazlum, Adıyaman, Musa Sömen, Oğuz Kara, Şaban Kaya, Erhan Aker, Oktay Karabalık, Metenur Karataş, Enes İnan, Eko Birlik, Devrim Birlik ve Veli Deveci'ye. Ben Menemen John 8'den Hasan Yüksek, İsmet Deveci, Safvet Özcan, Yunus Emre Coşkun, Aslan Tayfun, Demirtaş, Tamer Demirtaş, inine giren parçalanmayı göze alsın, sayamadım dostlara, kardeşlere selam olsun. Ali Kınık'tan yalnız değilsin, şarkısı benden armağan olsun. Murat Bingöl abim sana da selamlar olsun, var ol. Aleyküm selam Hasan kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben bir nolu B4 Koğuş'tan Doğukan Öz Onur yani Dodo. Aleyküm selam Doğukan kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan dostum Celal Eken yani Celomen başta olmak üzere Kadın kapalı olan İzmirli Yeşim Korkmaz'ın kıymetlileri Veysel, Özkan, Melike, Havva, Ünal, Kübra, Tepe selam ve sevgilerimi yolluyorum. Adanalı derman icap eder mi armağan olsun sevgilerimle Doğukan Özonur. Murat abi ben bir nolu B4 koğuştan Doğukan Özonur yani Dodo koğuşumuzun adaletini sağlayan dostum Celal Eken yani Celomen başta olmak üzere kadın kapalı olan İzmirli Yeşim Korkmaz'ın kıymetlileri Veysel Özkan, Melike, Havva, Ünal, Kübra, Tepe selam ve sevgilerimi yolluyorum. Adana'da derman icap eder mi? Armağan olsun sevgilerimle Doğukan Özonur. Kardeşlerim bir mesaj daha okuyayım. Bir mesaj daha okuyayım. Sonrasında bir güzel şarkıyla bir saniye yok. Evet bunu okuyayım. Şöyle kısa bir mesajı bulayım. Onu okuyayım. Ondan sonra kadın kapalı B11'de yatan benim canım ömrüm dünyam gözümün bebeği Dilara Küloş annem bizleriyiz merak etme aşkım kız merak etme sıkıntı yok inşallah Allah'ın izniyle her şey iyi annem kurban olayım hiçbir zerrene şöyle diyelim her bir zerrene kurban olayım delikanlı kızım Rabbim senin olsun inşallah varlığına hamd olsun annem Ezo Küloş Hürmüz'e çok selamlar Allah'a emanet olun. Kadın kapalı B1'de yatan benim canım kızım Sevim Küleş annem bizleriz merak etme sen de iyi ol kafam sende iyi ol senin ve bizim Allah'ımız var. Allah istemedikçe kulları bir şey yapamaz seni çok seviyorum Allah'a emanet olun kızım. Abi kızım göz bebeğim Dilara Küleş'e Ebru Yaşar'dan gel neredeysen şarkısını çalarsan sevinirim. Kardeşlerim hemen jingle'ımızı şöyle koyalım. Bir şarkı bir şarkı sonrası kayıt mesajlarımızın bir kısmını paylaşacağım. Sonrasında tekrardan takriben bir 10 dakika sonrasında kaldığımız yerden devam edecek Murat'la gönülden gönüle.
1: Sinan Dağ ve Rafet Kale katkılarıyla Murat'la gönülden gönüle başlıyor.

Selamünaleyküm Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı. Aleykümselam Saadettin kardeşim. Buradan Allah'ın aslanı kardeşim Aydın Bıçakçı. Seni canımdan çok seviyorum kardeşim. Sen benim canımsın. Attığın tırnağa değişmem hiçbir şey. Canımı iste, canım feda senin uğruna. Her gecenin bir sabahı vardır ve inanıyorum ki bu karanlığımızı yok edecek aydınlığımız var bizim. Hayatta en değerli şey tecrübedir. Kazanmak için kaybetmek gerekir. Düşsek de bismillah deyip ayağa kalkanlardanız. Gecen güzel olsun Aydın babam. Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, ben Saadettin Bıçakçı. Karanlığa düşmek normaldir. Önemli olan yeniden aydınlığa yürümektir. Sırf aydınlığım olsun diye kendimi ateşe verir yakarım. Bir ağaç misali. Biz çok fırtınalar gördük, savrulduk ama eğilmedik. Eğilseydik çok kapıdan geçerdik ama biz dik durmayı seçtik. Allah herkesin gönlüne göre versin. Kim bizim hakkımızda ne düşünüyorsa Allah ona bin katını versin. Dualarımız seninle kardeşim. Murat abi, Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya Demu Devran şarkısı armağan ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sado Bıçakçı. Selamünaleyküm abim benim. Ben Saadettin Bıçakçı. Başta Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya bin bir selam ederim. Abilerim Ümit Alper, Cebrail Aslan, Ekrem Birlik, Özkan, Demirbaş, Vedat Şan, Serkan Alper, Hamdin Çelik, Akhisar'da yatmakta olan dayım Musa Aktaş, kardeşlerim ve dostlarım Şerif Subaşı, Taner Subaşı, Yusuf Samar, Uğurcan Bıçakçı, Ömer Otçeken, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Tosun Paşa, Eyüp Sayan, Emir Yalçın, Poyraz Sayacı, Botan Kartal, Abdullah Nurdoğan, Şerif Çağrı'dan, Veysel Ekinci, Serhat Aktaş, Devrim Birlik, Osman Östemen, Murat Can, Kayacan, bu canlara ve abilere çok çok selam eder, özgürlük mahkumları şarkısı armağan ediyorum. Tüm Gazi Emir ve Gediz çocuklarına bin selam olsun. Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, ben amcanın oğlu Mesut Bıçakçı, canım kanım dostum, zaman bir öncelik meselesidir, herkes değer verdiğine müsaittir. Sen bizim hem zamanımız hem takvimimizsin, şimdi senin yokluğunda sanki saatler durmuş, günler ise geçmiyor gibi. İnan amcaoğlu, seni çok özledik, yokluğun çok belli, her daim gönlümüzdesin, seni çok seviyoruz dostum, kendine çok çok iyi bak, aklımızda gönlümüzde seninle, Allah senin olsun. Abi, Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya Evçü Dünya'ya şarkısı armağan ediyorum. Seni seven Mesut Bıçakçı. Canım kanım Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya selamlar. Candan bakidir. Başta dayılarım Serdar Subaşı, Ferhat Subaşı, Mehmet Subaşı, Kahraman Subaşı olmak üzere kardeşlerim, dostlarım Veysel Ekinci, Ali Baba İnce, Mustafa Argın, Göksel Can Erden, İstanbullu Kaan Polat, Kerem Kavlagan, Şakir Can Palit, Ali Şay, Arda Özdemir, Görkem Kalemkuş, Egecan Alena, Kaan Çakıcı, Murat Ertek, Gökhan Güngör, Mesut Yılmaz, Melih Uğurkan, Ercan Tekin, Tahir Yıldız, Eren Yeniköy, Hasan Batur, Seçkin Özyavaş, Coşkun Özuzdur, Gökhan Yıldırım ve T3 kurumu C13 koğuşuna bulunan dostlarıma, kardeşlerime bin bir selam eder. Ahmet Kaya'dan Dostum Dostum şarkısı armağan ediyorum. Aydın Bıçakçı'ya gönülden sevgilerimi gönderiyorum. Selamünaleyküm Murat abi, Kral Aydın Bıçakçı, ben Uğurcan Bıçakçı. Aleykümselam Uğurcan kardeşim, nasılsın, iyi misin? İnşallah iyisindir, seni canımızdan çok seviyoruz, bunu

Sinan Dağ ve Rafet Kale katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor. Canım kanım babam, Allah'ın aslan Aydın Bıçakçı, ben Sado Bıçakçı, sen beni 9 yıl boyunca hapishanelerde bir gün bırakmadın. Maddi manevi her daim yanımda oldun. Babalık abilik yaptın. Ben seninle hayata tutundum babam. Allah'ım seni korusun, Allah'ım senin yoldaşın olsun. Herkese senin gibi kardeş nasip olmaz. Bir canım var, önce Allah'ın sonra senindir. Bu dört duvar bizi asla yıkamaz elbet. Bir gün ikimiz de özgürlüğümüzü elimizde, sevdiklerimizle birlikte olacağız. Gece bir söz de benden olsun. Geç kalmış sözler defnedilmiş ölüye benzer. Mezar ne anlar çiçekten aslan Aydın Bıçakçı. Ailemizin derlisi, abilerin abisi, Allah'ın aslan Aydın Bıçakçı, ben dayın kahraman subaşı, umudun, yoldaşın, sabrın en büyük silahın olsun, nefes alıyorsan hala bir umut var demektir. Bizim dualarımız hep seninle, sen aslansın canım yeğenim, aslandan kurban olmaz. Değeri kime vereceğini bilmelisin, suyu kıymetsiz bulana denizi versen yetmez. Umut sabredenlerin, zafer inananlarındır. Allah'ın aslanı yeğenim Aydın Bıçakçı'ya Ahmet Kaya Arka Mahalle şarkısı armağan ediyorum. Can Aydın Bıçakçı, ben Abidin Bıçakçı. Nasılsın, iyi misin? İnşallah iyi ve de sağlıklısındır. Merak etme, seni en kısa zamanda oradan alacağız. Senin anca bedenini tutsak ederler, ruhunu asla. Şeyh Mus'un, Veysi'nin önderinde sana çok çok selamları var. Hiçbir zaman yıkılmadık. Yıkıldık sandığımız yerden daha sağlam kalkmak da bizim imzamız. Umutların en sevdiği gündür yarınlar. Yarınlarda buluşmak dileğiyle Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya Mayın Tarlası'na Döndü Yüreğim şarkısını hediye ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı. Aleykümselam Sado kardeşim. En başta paşam Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya bin bir selam eder. Hemen akabinde Tosun Paşa, Eyüp Sayan, Şerif Subaşı, Taner Subaşı, Uğurcan Bıçakçı, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Ömer Otçeken, Emir Yalçın, Kedi Şerif Çağrı'dan, Abdullah Nurdoğan, Ali İnce, Serhat Aktaş, Osman Östemel, Vedat Şan, Poyraz Sayacı, Hamdin Çelik, bu canlarıma ve tüm Gediz Gazi Emir çocuklarına candan selam ediyorum. Tüm Kürtçe şarkıları armağan ediyorum. Sizleri seven Saadettin Bıçakçı, bu şehirde Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Ben bir nolda yatmakta olan Menderesli Kerem Kavlagan. Başta Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı ve Saadettin Bıçakçı abime yürekten selamlarımı gönderiyorum. Hemen akabinde abilerim, dostlarım olan Veysel Ekinci, Mustafa Argın, Göksel Can Erden, Şakir Can Palit, Arda Özdemir, Harun Keskin, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, bu canlara ve tüm Menderes Gazi Emir çocuklarına bin bir selam eden Aynur Polat'tan Esmere şarkısı armağan ediyorum. Gece bir söz, senin için başkasından vazgeçen bir gün mutlaka başkası için senden vazgeçer Kerem Kavlagan. Ben Kerem Kavlağan, farklı kurumda yatmakta olan Aydın Bıçakçı abime saygı, sevgiyle birlikte selamlarım bakidir. Canımdan çok sevdiğim abim Saadettin Bıçakçı başta olmak üzere. Kardeşlerim, dostlarım Görkem Kalemkuş, Ozan Madras, Seçkin Özyavaş, Çağrı Araç, Suç Ortam, Metin Yıldız, Mustafa Kavlagan ve T3C13'teki abimin derlerine çok çok selam ediyorum. Yusuf Savan abime de selam olsun. Bu İzmir'de Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Ben Menderesli Kerem Kavlagan, tekeli çocuklarına da ayrıca selamlar olsun. Dostumuz Aydın Bıçakçı, bizim kardeşliğimiz cezaevine girene kadar değil, ölene kadardır. Seni unutanın kanı kurusun. Her zaman yanındayız. Her zaman seninleyiz. Kimse garibanı, mazlumu ezmesin, hakkını yemesin. Zalime merhamet, mazluma ihanettir. Allah her zaman mazlumlarla beraberdir. Tüm şerefiyle atan mahkumların kılıcı keskin olsun. Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, seni gönülden seven Mesut Bıçakçı. Abi ben İstanbul Ataşehir'den Kaan Polat, başta farklı kurumlarda olan Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı abime saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Abilerim, kardeşlerim olan abim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Ali İnce, Mustafa Argın, Göksel Can Erden, Şakir Can Palit, Kerem Kavlagan, Arda Özdemir, Ali Şay ve tüm gurbet hapishanelerinde yatan İstanbul mahkumlarına bin bir selam olsun. Biz sevdiklerimizi kır çiçeği gibi elimizde değil, kurşun yarası gibi gönüllerimizde taşırız. İstanbullu Kaan Polat. Abi ben İstanbullu Kaan Polat, başta Allah'ın aslanı Kral Aydın Bıçakçı ve Saadettin Bıçakçı abim olmak üzere Çağrı Araç, Egecan Alena, Kaan Çakıcı, Görkem Kalemkuş, Ercan Tekin, Murat Ertek, Ali İnce ve abimi Saadettin Bıçakçı

0: Kardeşlerinin bulunduğu Tevşci 13 koğuşunda selamlarımız bakidir. Kimseden bir beklentimiz yok. Herkes şerefiyle yaşar. Sizleri seven İstanbullu Kaan Polat. Ya zindanlar ya saraylar kısmını şu an zindanlar kısmındayız. Ya ölüm ya özgürlük. Selamlar yükü Murat abi, ben Murtakeli Gökselcan Erden. Aleyküm selam Göksel kardeşim. Öncelikle başta olmak üzere Kral Aydın Bıçakçı abime ve burada aynı koğuşta kan bağım olmasa da can bağım olan Aslan abilerim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Mustafa Argın, Şakircan Palit ve kardeşlerim Kerem Kavlargan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir ve akabinde farklı kurumlarda yatmakta olan Ümit Alper abime, Ekrem Güneş abime, yeğenim Murat Deringöl ve Murtayken'in tüm aslan çocuklarına selam ediyorum. Çakalların saltanatı aslan ayağa kalkana kadardır özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Bu canlara Metin Işık'tan Ağla Gözüm şarkısı armağan ediyorum. Ben Murtakeli Gökselcan Erden. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bozyaka'dan Şakircan Palit. Aleyküm selam Şakircan kardeşim. Başta Allah'ın Aslan Aydın Bıçakçı abimiz olmak üzere adaletli hiç şaşmayan abim Saadettin Bıçakçı ve Veysel Ekinci, Mustafa Argın, akabinde dostlarım Murtakeli Gökselcan Erden, Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir ve farklı kurumlarda yatan Ümit Tür, Aykut Sarı abilerime, kardeşlerime Samet Akşit, Ayhan Erez, Emre Dikici, bu canlara özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. İzmirli Damla'dan Göz Göze Geldiğim An şarkısı bu değerlere armağan olsun. Sabır dolu günler, umut dolu yarınların garantisidir. Tüm Bozyaka çocuklarına selam olsun. Kral Aydın Bıçakçı'ya sevgilerim bakidir. Murat abi, ben Birnoğlu'da yatmakta olan Murtakeli Gökselcan Erden, farklı kurumda yatmakta olan Aydın Bıçakçı abimize 1001 selam eder ve burada can yoldaşlığı, kader birliği yaptığım abilerim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Mustafa Argın ve kardeşlerim Şakircan Palit, Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir ve farklı kurumda yatmakta olan Ümit Alper, Ekrem Güneş abime ve yeğenim Murat Deringöl'e de çok selam eder, gözlerinden öpüyorum. Bu canlara Müslüm Gürses'ten Bu Da Geçer şarkısı armağan olsun. Yolumuz ne kadar uzun olursa olsun elbet bir gün o güneş bizim için de doğacak. Ben Murtakeli Gökselcan Erden.
1: Sinan Dağ ve Rafet Kale tüm dostlara hayırlı tahliyeler diler.

Selamünaleyküm Murat abi, hayırlı akşamlar. Ben bir nolda yatmakta olan Bozyaka'dan Şakircan Palit. Başta farklı kurumda olan Aslan Aydın Bıçakçı abime ve reisimiz abimiz Saadettin Bıçakçı'ya selamlarımız Baki'de. Hemen ardından abilerim Veysel Ekinci, Mustafa Argın ve can dostum Göksel Can Erden, kardeşlerim Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Hurşit Arda Özdemir ve akabinde diğer kurumlarda yatan Ümit Tür, Aykut Sarı abilerime ve dostlarım Samet Akşit, Ayhan Eres, Emre Dikinci. Beni tanıyan tüm dostlarıma selam olsun. Can Bay'dan Bertaraf şarkısı tüm sevdiklerime gelsin. Şakircan Palit. Karanlık insanlar olsanız ne olur? Sizlerin karanlığınızı yok edecek aydınlığımız var bizim. Murat abi hayırlı akşamlar. Ben Murtakeli Gökselcan Erden. Senin aracınla abilerin abisi Aydın Bıçakçı abime çok selam eder, saygılarımı gönderiyorum. Canımız kanımız reisimiz Saadettin Bıçakçı abim başta olmak üzere abilerim Veysel Ekinci, Mustafa Argın, kardeşlerim Şakircan Palit, Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Harun Keskin, Arda Özdemir ve farklı kurumlarda yatan, beni tanıyan tüm ismini sayamadığım dostlarım ve tüm Murtake çocuklarına selam olsun. Uzaktan sevmek diye bir şey var. Bir mahkumun pencereden özgürlüğe bakması gibi. Ahmet Kaya'dan Penceresiz Kaldım Anne şarkısı tüm dostlara armağan olsun. Ben Murtakeli Gökselcan Erden. Murat abi ben Şakran, bir nolda yatmakta olan Murtakeli Gökselcan Erden, başta Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı abime çok selam ediyorum. Buradan benim için çok önemli olan reis abimiz Saadettin Bıçakçı abim, Veysel II. Mustafa Argın, can dostum Şakircan Palit, kardeşlerim Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir, Harun Keskin ve farklı kurumda yatmakta olan Aslan Ümit Alper abime ve tüm Murtake kardeşlerime, dostlarıma çok selam olsun. Ben Murtakeli Gökselcan Erden. Bu İzmir'de Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Sado abimin T3 kurumu C13 koğuşundaki kardeşlerine de selamlar olsun. Abi ben bir noldan Harun Keskin. Başta Allah'ın Aslan Aydın Bıçakçı abime sonsuz saygı ve sevgilerimi sunar, hürmetle selamlıyorum. Burada benim için değerli abilerim reisimiz Saadettin Bıçakçı ve abilerim Veysel II. Mustafa

Argın. Benim için çok değerli dostum Göksel Can Erden. Kardeşlerim Şakir Can, Palit, Kerem Kavlagan, İstanbul'da Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir. Bu canlar Ahmet Kaya'dan Nereden Bileceksiniz şarkısı armağan ediyorum. Teş C13 koğuşundaki abimin derdlerine de selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolda yatan çam dibinden Hurşit Arda Özdemir. Aleykümselam Hurşit kardeşim. Başta abilerim Aydın Bıçakçı, Ümit Alper, Yusuf Samet ve burada can yoldaşlığı yaptım. Benim için çok değerli abilerim başta olmak üzere Reis Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Kasabalı Mustafa Argın, Murtakeli Göksel Can Erden, Şakir Can Palit, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Kerem Kavlagan. Bu canlara ve tüm dostlarıma Tülay Maciran'dan Yıllarımı Ver şarkısı armağan ediyorum. Tüm Çamdibi çocuklarına selamlar olsun. Her karanlık aydınla mahkumdur. Murat abi, ben Çamdibi'den Hurşit Arda Özdemir. Burada farklı akvaryumlarda yatmakta olan, benim için çok değerli olan abilerim Seçkin Özyavaş, Bünyamin Kürt, Hasan Batur, Sezgin Alan, Coşkun Özuzdur, Melih Urkan, Mesut Yılmaz, Tahir Yıldız, Görkem Kalemkuş, Eren Yeniköy ve farklı kurumlarda yatmakta olan Allah'ın Aslanı Aydın Bıçakçı, Ümit Alper, Yusuf Samar, Ahmet Kaya'dan Dostum Dostum şarkısı armağan olsun. Bu İzmir'de Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var.

Evet, kayıt mesajlarımızın bir kısmını paylaştık. Şimdi kaldığımız yerden devam. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ben Torvalı'dan Enes Yeşilbaş Akran 2 nolu korumunda bulunan B16'dan aslan kardeşim Baran Gerçek, Bargıran Foça Aşık Cezaevinde yatan aslan abi Murat Altuntaş, Şakran T4 B10'da yatan Burak Yeşilbaş'a selam ediyorum. Beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır. Özlenende beklenensiniz. Benden tüm dostlara Adanalı Ayhan'dan döneceğim bir gün şarkısı armağan olsun. Bu arada Kadın Kapalı'dan Dilara Küleş. Dilara kardeşim, annen Yeliz'in çok çok selam vardı. Az önce konuştuk, sana çok çok selamı vardı. Sonrasında Murtake'den Gülümser kardeşimin de Hakan Bayram. Hakan, sana çok çok selamları vardı Gülümser kardeşimin. Sonrasında Mami Özgür. Mami kardeşim, Mami Özgür duyuyor musun? Bilmem, duyan varsa abi kardeşler evini araması gerektiğini söyler misiniz? Mami Özgür kardeşimize de. Hemen kaldığımız yerden devam edelim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben 2 nolu C7'den Berkay Buldaş. Aleykümselam Berkay kardeşim. Kader birliği yaptım abi kardeşlerim.

Murat Turgut, Baran Alsaç, Onurcan Aksakal, Çavuşumuz Merdo Manav, Nuri Erdem, Arda Doğan, Cengiz Hanlı, Musti, Murat Özel yani Bekeş, Onurcan Ünsal, Meydancımız Umut Çapay, İhsan Karabulut, Mertcan Erda, Hamza Giritekin, Yusuf Kayhan'a, Yusuf Bayhan olabilir mi? Uygar Doğanay'dan Bu Da Mı Yalan şarkısı armağan olsun. Murat abi ben İkinoğlu C7'den Berkay Buldaş. Kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Baran Alsaç, Murat Turgut yani Bozo, Arda Doğan, Onurcan Aksakal, Merdo Manav, Umutcan Ünsal'a selam olsun. Yüreği korkak olanlar kaçarak kurtulsun. Biz her koşulda aslan gibiyiz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3A9 koğuşundan Yiğit Uzunay. Aleykümselam Yiğit kardeşim. Buradan koğuşumuzdaki dostlarım Suat Akbalık, Örneköylü, Ozan Gencer, Hüseyin, Ali Gezgen, Yamanlardan Yağız Zorba, Mete Zorba, Adanalı Ulaş Dayaksi, Yusuf İslam, Çetin Emir Boğa'ya selam olsun. Gece söz bırakıyorum. Biz dostlarımızı kır çiçeği gibi avuçlarımızda değil, kurşun yarası gibi gönlümüzde saklarız. Selamünaleyküm Can. Güzel abi Murat Bingöl. Ben Ayrancılardan Şiar Çoku. Aleykümselam Şiar kardeşim. Çakram 1-2-3-4 nolda yatmakta olan Baran gerçek namı der. Bargıran, İbrahim Akbaş, Köfte, Mehmet Ali Barış, Doğukan Öz, Yiğit Uzunay, Doğukan Bakan, bu canlara Gökhan Donay'dan Kala Kaldım şarkısını çalarsan sevinirim abi. Allah'a emanet olun, tüm dostlara selam olsun. Ben C13 koğuşundan Başak İvak. Benim canımın canı ballı lokmam Ece İvak. Burada tanıdığım güzel insanların başında bana kendimi iyi hissettiren Ebru, gülüşü kendi gibi güzel olan canım arkadaşım Buğsem Erdem, her daim yanımda olan canım ablam Sarı Gönül yani Gönül Akça, gece söz değil iz bırakmaya geldik. Gözler kapatıldığında herkesin karanlığı aynı, hikayeleri farklıdır. Nasihatler bilenlerin olsun, biz yaşayarak öğreniyoruz. Murat abi bu derlerime Blok 3'ten Sebebi Yar şarkısı armağan olsun. Ben C13 koğuşundan Başak İvak yani kainat güzeli T1'deki koğuşun olan kocam Yusuf İvak, canım kocam. Gözümün gördüğü yerde olmayabilirsin ama gözümün daldığı her yerdesin, seni çok seviyorum. Sen benim bu dünyadaki en büyük şansımsın. Can parçam ve kardeşlerim Berdan Doğanay Ceviz Kıran, Yaşar Doğanay Ceviz Kıran ve Murat abim, sana da selam olsun. Canımdan çok sevdiğim kocama Yıldız Silve'den Çok Özledim Çaresizim şarkısı armağan olsun. Aleyküm selam Başak kardeşim. Selamünaleyküm güzel insan, ben T2A4 koğuşundan Foçalı Serhat. Aleykümselam Serhat dayıcım. Buradan seçilmiş dostlarım Erçan, Karayüz, Yiğitcan, Demirtaş, Ali Baran, koğuştan İlhan ve Adnan Özdemir kardeşlerime, Yusuf Oyur, Erkan Ulukan, Vedat Sürer, Hamit Elma, Papaz Bekir, Cemal Karahayit ve Şerefi de atan tüm mahkumlara selam ediyorum. Korktukça tutsak, umut ettikçe özgürsün. Ben T2A4 koğuştan Foçalı Serhat. Buradan seçilmiş dostlarım Erçan, Karayüz, Yiğitcan, Demirtaş, Ali Baran, koğuştan İlhan ve Adnan Özdemir kardeşlerime, Yusuf Oyur, Erkan Oğlukan, Vedat Sürer, Hamit Elma, Papaz Bekir, Cemal Karahayit ve Şerefi Atan tüm mahkumlara selam ederim. Korktukça tutsak, umut ettikçe özgürsün. Merhaba Murat abi, ben 4 nolu A4 koğuştan Kuru Çeşmeli Muhammed Özkaya. Merhaba Muhammed kardeşim. Abi senin aracılığınla koğuşumuzun adaletini sağlayan Özgür Öktem, Namıder Öcü ve Murtakeli Ali Koyuncu olmak üzere sırasıyla Yeşil Yurtlu Bekir Çağlayan, Güçtekin Kuruçay'da Ateş Tuna Selçuk, Dinç Aktepeli İsmet İlhan Fırat Tülü, Özkan Savcı Barış Temel Akın Gümüş, Yamanlardan Ümit Şahin Civan Çelik Ömer Yüce, Çaymahalle'den Limon, bu saydığım isimlere bin selam olsun. Abi Murtakeli Ali Koyuncu kardeşim der ki, cesaret çelik yelekte değil cesur yürekte saklıdır. Abi bize Ahmet Kaya'dan Karayazı şarkısını çalarsan sevinirim. Selamünaleyküm Murat kardeşim, aleyküm selam. Ben T2B2'den o gün Dağ Tekin öncelikle koğuşumda bulunan kader ortaklarımdan başta Çağlar Akalın olmak üzere, Ayrancılardan Fırıncı İbo Alpaslan, Fırat Azizoğlu abi, Çimentepe'den Serhat Kocamer abim, Toprağım Abbas Çiftçi Gediz'de, Onur İşler Murat Yavuz Yiğitcan Azal'a ve farklı akvaryumlarda bulunan kardeşlerim abilerim olan T4A13'te bulunan Umut Tür ve Agit, tüm kader mahkumlarına selam ederim. Nisa'dan canım şarkısı armağan olsun. Ben T2B2'de yatmakta olan Çağlar Akalın, buradan dostlarım Efecan Pamukbasanoğlu, Onur İşler Alpaslan, Fırat Azizoğlu, Ogün Dağ Tekin, Murat Yavuz, Fırat Moğlu, Fırıncı İvo, Mete Aydın ve başka kurumlarda yatmakta olan kardeşlerim Mert Güçer, İdris Karakoç, Doğukan Gökçek, Ege Akkoyun, Hijyan'dan Düşme şarkısını armağan ediyorum. Ayrı ayrı akvaryumlarda olsak bile aynı okyanusta görüşmek dileğiyle, biz bu yolun sonunda düşmanlarımızın yaptıklarını değil dostlarımızın yapmadıklarını hatırlayacağız.
Ben T2 B2'den Onur İşler, Koşun'a kadar birliği yaptım. Dostlarım olan başta Çağlar Akalın olmak üzere Efecan Pamukbasanoğlu, Alpaslan Fırat, Azizoğlu, Fırıncı İvo, Murat Yavuz, o gün Dağtekin, Hüsnü Supçi, Fırat Moğlu, Mete Aydın, Zeki Bahur, T2'de olan kardeşim Aydın Bıçakçı'ya selam ederim. Allah bir şeylerin olmasını geciktiriyorsa güzelleştiriyordur. Sabredin. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C18 Koç'tan Oktay Karabalık. Aleykümselam Oktay kardeşim. Başta dostlarım ve abilerim olmak üzere dostum Karslı Musa Sümen, Oğuz Kara, Ali Şemen, Bayram Eren Sayın, Baran Çoban, Müslüm Adıyaman, Metenur Karataş, Hasan Yüksek, Galip Kılıç, Kadir Namal, Erkan Erben, Samet Özdemir'e selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben C18 Koç'tan Oktay Karabalık. Dostlarım ve kardeşlerim Musa Sümen, Vedat Yolcu, Esat Büyüksu, Raşit Büyüksu, Baran Büyüksu, Sedat Büyüksu, Mahsun Geldi, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Vedat Güner, Vedat Gerer, evet Vedat Gerer, Kadir Bayar, Serhat Gümüş, Can Pekyen, Caner Güngör, Gece Bir Söz, yere göğe sığamayanlar unutmayın, bir de Yerin Altı var. Murat abi, ben Menemen C18 Koğuş'tan Oktay Karabalık. Dostlarım ve abilerim olan Karslı Musa Sümen, Esat Candan, Düzgün Korkmaz, Murat Öngener, Yavuz Selim Baydar, Ali Şemen, Ahmet Can Tekin, Feyzullah Oral, Tolga Çalış, Akın Apaydın, Pepe Barış, Ahmet Duman Önder, Eren Sayın, Şahin Bingöl, Kadir Dal Kılıç, Gece Bir Söz, eğilerek secde edeceğiniz tekrar Allah'ın huzuru olsun. Murat abim iyi geceler, ben Müjde Kırtay, sağ ol kız kardeşim. Senin aracılığıyla gözlerimin köklerine seslenmek istiyorum. Torbalı Açık'ta yatan oğlum Metin, Özkır Şakran'da yatan Sudenaz Karadaş, sizi çok seviyorum. Canımın işleri, hiçbir şeye sakın üzülmeyin. Her şey güzel olacak, Allah deyin gerisini boş verin. Güzel günler yakında, Allah'ın dediği olur, sizi seven Müjde Kırtay. İyi yayınlar Murat abim, ben Şakran Kadın Kapalı'dan Sudenaz Karadaş, yani namıdar patron Karaca, sağ ol kız kardeşim. B5'te yatmakta olan Escobar'ım Müjde Kırtay, sen benim arkamda koca dağımsın. Seni alem yıkamamış, şakran sarsamaz bile. Sen ne gidenler gördün, gül gül öldün, sen aslan gibi çıkacaksın, sana alem ayık. Allah utandırmasın can parçam. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, sana kardeşlik yapanlara bin selam olsun. Ayas Kaplan'dan gurbet şarkısı gelsin aslan teyzem Escobar'ın Müjde Kırtay. Seni çok seviyorum. Murat abim, ben Kadın Kapalı'dan Sudenaz Karadaş, yani namıdar patron Karaca, başta kıymetli halam Gizem olmak üzere akabinde Canlan, Baba Çörs, iki gözüm Belgin, Polatoğlu, Elvan, Ergün yani Tursil Elvan. B5'te bulunan üstadım aslan teyzem Müjde Kırtay, annem Fatma, ellerinizden öpüyorum. C2'de bulunan hasta roman kızları Seda Kanlı, Seren Görgülü, Nafiye Buhan, Gülüzer Kırtay, Gamze Kardeş, Şüeda Toprak, Burcu Yaman, Dilara Küleş, Ezo Küleş, Gül Baba Çörs, Seda Baba Çörs, bu derlere bir selam olsun. Bizim yolumuz dikenli, ayağını seven gelmesin. Selamünaleyküm abi, aleykümselam kardeşlerim. Ben 4 nolu C3 koşulan Oğuzhan Dönmez, başta koşumda kader birliği yaptım. Dost ve abiler İbrahim Barlay, Doğukan Kostak, Bünyamin Çiftçi, Bayram Ökten, Hasan Solmuş, Oğuz Gezer, Manaman'da yatmakta olan aslan dostum Mert Koç, T3'te bulunan kardeşim Doğukan Madanoğlu ve Kadın Kapalı C11'de yatan değerli Melo'ya ve sofrasını paylaştı. Tüm arkadaşlarına selamlarım bakidir. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, ben Oğuzhan Dönmez. Selamünaleyküm abi, aleykümselam kardeşlerim. Ben 4 nolu C3 koğuşundan İbrahim Barlay, koğuşumda kader birliği yaptım. Dost abi kardeşler Oğuzhan Dönmez, Doğukan Kostak, Bünyamin Çiftçi, İsa Aksoy ve Menemen'de yatan dostlar Orhan İşmarcı, Emirhan Yiğit, C1'de yatan kardeşim Hamdullah Yaz Çetin'e selamlarım bakidir. İsmini saydım bu canlara gece Zara'dan. Sağım yalan, solum yalan şarkısını armağan ediyorum. Ben 4 nolu C3 koğuşundan İbrahim Barlay. Ben 4 nolu C3 koğuşundan Oğuzhan Dönmez, başta koğuşumla kader birliği yaptım. Dost ve abiler İbrahim Barlay, Doğukan Kostak, Bünyamin Çevçi, Bayram Ökten, Hasan Solmuş, Oğuz Gezer, Menemen'de yatmakta olan aslan dostum Mert Koç, T3'te bulunan kardeşim Doğukan Madanoğlu, Kadın Kapalı C11'de yatan değerli Melo'ya ve sofrasını paylaştı. Tüm arkadaşlarına selamlarım bakidir. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, ben Oğuzhan Dönmez.
Ben 4 nolu C3 koğuşlan İbrahim Barlay. Koğuşumla kadar birliği yaptım dost abi kardeşler. Oğuzhan Dönmez, Doğukan Kostak, Bünyamin Çiftçi, İsa Aksoy ve Menemen'de yatan dostlar Orhan İşmarcı, Emirhan Yiğit. T1'de

0: yatan kardeşim Hamdullah Yağız Çetin'e selamlarım Bakir'dir. İsmini saydım bu canlara ve gece zaradan sağım yalan solum yalan şarkı sarman ediyorum. Ben 4 nolu C3 koğuşundan İbrahim Barlay'ım. Ana kadın kapalı C1'de yatan kızım Ayça Semalı için Gamzen'de Uyut Beni şarkısını çalarsanız çok sevinirim. Canımın içi dünyam güçlü. Kaburgandaki o aslan gibi güçlü. Kimin kızı olduğunu asla unutma. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Ben 3 nolu B3'ten Berşan Polat. C6 koşunu olan abilerim Aydın Başkan ve Barış Zeynel Çolak selam olsun. Barış abi koşunuzda olan Koray Kahraman sizlere emanet. Dayım Hacı Osman ve Şeyto Sardal Aykut abimin de sizlere selamları var. Allah'a emanet olun. Ben 3 nolu B3'ten Berşan Polat farklı kurumlarda bulunan Aydın E tipinde yatan abim Zafer Arslan, Baran Arslan, Velat Arslan, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Ömer Elmastaş, Mustafa Tufan, Ömür Otçeken, Ömer Otçeken, Eyüp Sayan, Kerem Sayan, Berat Çiçekçi, Mehmet Nuri Özden, Yakup Gündüz ve benim yoldaşım olan Koray Kahraman'a bin selam olsun. Bu derler Ahmet Ferdan Diyarbakır Türküsü armağan olsun. Ben 3 nolu B3'ten Berşan Polat selam olsun Murat abi sana aleyküm selam Berşan kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan derli abim Şeyko Serdal Aykut arkasında derli dayım Hacı Otman ve Mami Yılmaz Balıkçı Özgün Eren Aras Özkan Erkan Selçuk Yıldız Zafercan Sandalcı Hasan Bostancı Asil Er bu derlere Berşan Polat'tan selam olsun. Gece bir söz de bizden olsun esaret dağlarında gül olmaktansa özgürlük yollarında diken olmayı tercih ederiz. Aliye Şakran Kapalı Ceza İnfaz Kurumu T4B9 Koğuşu Muhyettin Can Baruta. Ahmet Kaya'dan Selda şarkısını çalarsanız sevinirim. Selam Murat abi, aleyküm selam kız kardeşim. Savaş Aktaş sevgilim, iyiyiz biz. Her şey yolunda şükürler olsun. Yeni bir haftaya başladık ve bir gün daha bitti. Sensiz ve sessiz. Çok özledim seni de adam. İnşallah sen de istenir. Bizi düşünme, kendine çok iyi bak. Seni çok seviyorum. Her şeyim Savaş'ım. Savaş Aktaş, sensiz geçen her gün kalbimizde biraz daha büyüyen bir hasret bırakıyor. Bir gün daha sensiz bitti. Gecenin sessizliğinde yine seni düşündüm. Sensiz bir gün daha yaşadım ama bunu yaşamak demek ne kadar doğru bilmiyorum. Savaş Aktaş. Savaş Aktaş, sana kavuşmak istiyorum. Öyle bir özledim ki aramızdaki bütün yolları, bütün geceleri, bütün hasreti aşıp sadece sana sarılmak istiyorum. Tek dileğim yeniden gözlerine bakıp artık yanındayım diyebilmek. Savaş Aktaş, kral babam, seni çok özledim. Her gün aramanı bekliyorum, yanına gelmek istiyorum. Her yerinden kocaman öpmek istiyorum aslan babam. Ben artık çok usluyum. Annemi de üzmüyorum. Ara artık seni. Çok seviyorum aslan babam, kral babam. Savaş Aktaş, sana kavuşmak öyle uzak bir hayal gibi geliyor ki ama bil ki ben her gece o hayale sarılıp uyuyorum. Özlemek yetmiyor artık sevgilim. Seni görmek, sana dokunmak, kokunu içime çekmek ve geldim diyebilmek istiyorum. Seni çok ama çok seviyorum Savaş'ım, Savaş Aktaş. Selamünaleyküm, aleyküm selam. B2B16 koğuşundan ben Ateş Alişan abim ve kardeşlerim Koca Reis Yaşar Akköse, Öz abim Ümit Alişan Sergen Kuruca, Mehmetcan Pehlivanlar, Can Polat Türker, Enes Öz, Günay Güler, Aliş, Baran Gerçek, Muhammedcan Öklü, Menemen A5'te yatan Öz kardeşim Alişan Alişan. Hepsine selam olsun. Alişan ailesinden gece son söz. Biz hiçbir şey yapmadık. Onlar bizim ateş olduğumuzu bile bile geldiler. Yolun sonu ya mapus ya da ölüm. Selamünaleyküm, aleyküm selam. B2B16 koşan ben Mehmetcan Pehlivanlar. Burada kader birliği yaptım abi kardeşlerim başta olmak üzere. Koca Reis Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Sergen Kuruca, Can Polat Türker, Enes Öz, Muhammedcan Öklü. Hepsine selam ederim. Gece son sözümüz. Biz diz çökmeyi değil ya yara alıp yürümeyi öğrendik. Bu yüzden yolumuz yalnız ama başımız dik. Pehlivanlar, Alişanlar, Denizli'den yol yemez Koca Reis. Selamünaleyküm, aleyküm selam. T2B16 koğuşundan Mert Ümit Alişan. Şakran Kadın Kapalı C11 koğuşunda yatmakta olan eşim Merve Tunç Alişan radyo başına. Zor günlerin sabrı güzel günlerin anahtarıdır sevgilim. Gece son sözüm Merve Tunç Alişan için. Ve sen sevgilim her sabah uyandığımda düşündüğüm ilk şey. Her gece zihninde canlandırdığım son şey için sevgilim. Ümit Merve Alişan'a Uygar Donay'dan Canıma Can Olan Kadın şarkısı armağanımdır. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKA17 yatmakta olan Furkan Acar. Aleykümselam Furkan kardeşim. Koğuşumuzda kadar birliği yaptım abilerim, kardeşlerim. Serhat Avşar, Mustafa Gül, Furkan Kaçar, Yusuf Kaya, Aliko Yıldız, Sinan Ayhan, Serkan İmren, Arabesk Boy Abat, Murat Şimşek, Ali Der, Mustafa Arslan Gece bir söz bırakmak istiyorum. Söze de sen ayarlar mısın? Ya Furkan ne anlarım ben sizden, kurban olayım. Ya Furkan. Murat abi TK17'den Furkan Acar. Diğer bunu kesin sen yazmamışsındır Furkan, biliyorum bunu kim yazmışsa o yazmıştı da. Murat abi TK17'den Furkan Acar. Diğer kurumlarda yatmakta olan dostlarım Mehmetcan, Ekim Deniz, Şakircan Palit, Samet Akşi, Cem Acar, İbrahim Çelebi, Zübeyir Akgüzüm kardeşlerime bir değil bin selam olsun. Özgürlük sofralarla buluşmak dileğiyle. Sizi güldürsün. Selamünaleyküm Murat abi. Burak Pulça'dan aleykümselam Burak. Şakran TKC 7 koşla yatmakta olan Muhammed Altun'da, Bucalı Semih Arslan, Mertcan Manav, Bekeş Murat, bütün C7 koşuna, tüm kader mahkumlarına selam olsun. Burak Pulça'dan. Evet, kardeşlerim, bu saate kadar, bu dakikaya kadar WhatsApp üzerinden gelen tüm mesajlarınızı tek tek paylaştım. Gelen olursa da paylaşırız inşallah. Şimdi son kayıt mesajlarımız var sevgili kardeşlerim. Bir şarkı sonrası son kayıt mesajlarımızı da paylaşalım. Ondan sonra arkasından iki güzel şarkı, bir çay molası, SMS mesajlarından geçeceğim. Haberiniz olsun.
1: Sinan Dağ ve Rafet Kale katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Gurur Şahan. Aleyküm selam Gurur kardeşim. Koğuşumda bulunan değerli dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben başta dostum Limon Tepeli, Atakara, Mustafa, Yalçın yani Müçi, Kemal Camgöz, Durmuş Alvas, Emir Akdemir, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Erdal El Almış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve Çağdaş Eroğlu dostlarıma bin selam ediyorum. Bu derlere Tahir Uçar'dan Kanlı Felek şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Limon Tepeli Atakara. Aleykümselam Ata kardeşim. Öncelikle koğuşumuzda bulunan derdi dost ve kardeşlerim Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Yamanlardan Kemal Camgöz, Durmuş Albas, Emirhan Akdeniz, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Ömer Özmen, Erdal El Almış, Hamza Ulutepe, Emirhan Kaplan, Emrecan Doğan. Farklı koğuşta bulunan değerli abi dostlarım Fırat Çağrıbeyke, Kurtuluş Şakarlı, Çağdaş Eroğlu, bu canlara Hüseyin Kağıt'tan Bedenimi Keserim şarkısı armağan olsun. Sana da selam olsun Murat abi. Ben Limon Tepeli Atakara, sağlasın Ata kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Mustafa Yalçın yani Mıçı. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Aynı kurumda ve farklı kurumlarda bulunan değerli abi kardeşlerim Samet Özdemir başta olmak üzere akabinde Emir Özdemir, İbrahim Özdemir, Ömer Yüksel, Şahin Erdem, Polat Yalçın, Ahmet Yalçın, Olcan Aydın, Görkem Akyüz, Doğu Kenanoğlu, Melih Çiftçi, Enes Çiftçi, bu canlara selam ediyorum ve tüm şerefiyle yatan Şemikler Ay Yıldız çocuklarına da selamlar olsun Mıçı. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Mustafa Yalçın yani Mıçı. Koğuşta bulunan değerli dostlarım, abilerim, kardeşlerime hitaben başta abim Limon Tepeli Atakara, Gurur Şahan, Emirhan Akdeniz, Kemal Camgöz, Durmuş Albas, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Erdal El Almış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve farklı koğuşta bulunan Aslan abim Can Dost Eroğlu'na bin selam olsun. Bu derlere Ahmet Kaya'dan Penceresiz Kaldım Anne şarkısı armağan olsun Mıçı. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Kadir Çelik yani Dijvar. Aleykümselam Kadir kardeşim. Aynı kurumda bulunduğum değerli dostlarım İsa Erin, Azat Kerim, Kaçan Oğuzhan Erol, Serkan Üçer ve Mert Toprak yani Kaleli Japon ve farklı kurumlarda bulunan Efe Gündüz, Botan Kartal, Murtakeden Ferhat yani Kürdo. Bu derlere bin selam olsun. Hazar Yıldız'dan Kadere Kurban mı gideceğiz? Hayatın Kadere Kurban mı gidecek hayatımız şarkısı armağan olsun.
1: Sinan Dağ ve Rafet Kale tüm dostlara hayırlı tahliyeler diler.

0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Kadir Çelik, yani Dijvar. Aleykümselam Kadir kardeşim. Koğuşta bulunan derdi dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben Atakara, Gurur Şahan, Durmuş Albaz, Mustafa Yalçın, Emirhan Akdeniz, Kemal Camgöz, Veysi Yıldırım, Ömer Özmen, Erdal Elalmış, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve Can Dost Eroğlu abi kardeşlere bin selam ederim. Bu derler Ahmet Kaya'dan olmasaydı sorumuz böyle şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7 koğuşundan Ömer Özmen. Aleykümselam Ömer kardeşim. Koğuşumda bulunan derli abi kardeşler başta Atakar olmak üzere Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Kemal Camgöz, Durmuş Albaz, Emirhan Akdeniz, Erdal Elalmış, Veysi Yıldırım, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan, Emrecan Doğan, bu canlara selamın bakidir. Murat abi, bizim için Enver Yılmaz'dan Bir Ali Mahkum şarkısını çalarsan sevinirim abi. Ben Ömer Özmen. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Yeşilyurtlu Emirhan Akdeniz. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Koğuşta bulunan derdi dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben başta abim Limontepeli Atakara, Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Kemal Camgöz, Durmuş Albaz, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Erdal Elalmış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve farklı koğuşta bulunan derli abi dostlarım Fırat Çağrı, Beyke, Kurtuluş Şakarlı, Can Dost Eroğlu, Polat Can, Aslan, Yıldırım Bozda bin selam olsun bu derlere. Eyüp Han'dan Nerede Kardeş şark sarman olsun, sana da selam olsun Murat abi. Ben Yeşilyurtlu Emirhan Akdeniz, sağ olasın Emirhan kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Kemal Camgöz. Aleykümselam Kemal kardeşim. Öncelikle farklı kurumlarda bulunan derli canlar başta babam Binali Deniz Camgöz olmak üzere Cengo Özen, Onur Camgöz, Ertuğrul Gürgür, Can Dost Eroğlu, Atakara, Güner, Atakan, Lüder, Doğukan, Altun ve son olarak Barış Turan'a da selam olsun ve son olarak şu sözle bitirmek istiyorum. Kimin kayı hızlıysa ona binmeye çalışanlar, bu deniz sizi de boğar. Murat abi, bu canlara denizlerin dalgasıyım armağan olsun. Ben Kemal Camgöz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Karşıyakalı Durmuş Albaz. Aleykümselam Durmuş kardeşim. Koğuşumda bulunan derdi dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben Limontepeli Atakara, Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Emirhan Akdeniz, Kemal Camgöz, Kadir Çelik yani Dijvar, Veysi Yıldırım, Erdal Elalmış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve farklı kurumlarda yatan dostlarım Kaan Kaya, Muhammed Mustafa Aydın'a bin selam olsun. Bu derlere Ahmet Kaya'dan Karar Vermek Zor şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Emrecan Doğan. Aleykümselam Emrecan kardeşim. Aynı kurumda bulundum abilerime, kardeşlerime hitaben başta abim Hüseyin Enç, Nurullah Keleş, Muhammed Varsak, Orhan Özcan, Yakup Enç, İsa Enç, İrfan Öz Yılmaz, Atilla Enç, Ufuk Güven, Cihat Oktar'a bin selam ediyorum. Bu canlara Ahmet Kaya'dan Dostum Dostum şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Emrecan Doğan. Aleykümselam Emre kardeşim. Koğuşumuzda bulunan değerli dost ve kardeşlerim Gurur Şahan, Mustafa Yalçın, Kemal Camgöz, Atakara, Veysi Yıldırım, Durmuş Albaz, Kadir Çelik, Erdal Elalmış, Ömer Özmen, Emirhan Akdeniz, Hamza Ulutepe, Emirhan Kaplan, bu derli canlara selam ediyorum. Bu derlere Ferhat Tunç'tan Kanmasınlar şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Kemal Camgöz. Aleykümselam Kemal kardeşim. Koğuşumuzda bulunan derli abi kardeşlerim başta Atakara olmak üzere Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Emirhan Akdeniz, Durmuş Albaz, Kadir Çelik, Emrecan Doğan, Veysi Yıldırım, Erdal Elalmış, Ömer Özmen, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan, bu derli canlara selam ediyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Murat abi, bizim için Enver Yılmaz'dan icap eder mi şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Erdal Elalmış. Aleykümselam Erdal kardeşim. Koğuşumuzdaki kardeşlerime senin aracılığıyla selam etmek isterim. Başta olmak üzere Limontepeli Atakara, Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Durmuş Albaz, Kemal Camgöz, Emirhan Akdeniz, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan, Taner Cevizkıran, Nazım Koyuncu, bu derlere bin selam olsun. Kardeşlerime hüzünden Bir Yalanmışsa şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Veysi Yıldırım. Aleykümselam Veysi kardeşim. Koğuşta bulunan derli dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben Limontepe'li Ata Kara Mıçı Gurur Şahan Mustafa Yalçın yani Mıçı Emirhan Akdeniz Kemal Camgöz Kadir Çelik Erdal El Almış Ömer Özmen Emrecan Doğan Emircan Hamza Ulu Tepe ve A15'te yatan suç ortağım Davut Baran Ömer Baran Tekin Baran'a bin selam olsun bu derlere Azer Bülbü'den Gurbet Hapishanesi şarkısı armağan olsun.
1: Sinan Dağ ve Rafet Kale katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Selamünaleyküm Murat abim, ben Atakan Nüder. Aleykümselam Atakan kardeşim. Başta abim Eyüp Gürgür, dostlarım Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper, Beşir Acar, kardeşlerim Atakan Koçak, Uğurcan Bilgi, Bertu Er Öz Yılmaz, Erdinç Ballıkaya, Özgür Bulut, tüm TK1 koğuşuna, ismini sayamadım, beni tanıyan tüm dostlara, kardeşlere selam olsun. Aynur Polat'tan güzel bir şarkı çalarsan sevinirim abi. Atakan Nüder. Selamünaleyküm Murat abim, ben Sergen Gürgür. Aleykümselam Sergen kardeşim. Babam atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme, biziz. Bizi tanıyan herkese selam olsun. Sizleri seven Sergen Gürgür. Selamünaleyküm Murat abi, ben Kavun Hasan. Aleykümselam Hasan kardeşim. Abim atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme abi, biziz. Bizi tanıyan herkese de selam olsun. Sizleri seven Kavun Hasan. Murat abi, ben Murat Ersoy, abim atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Sana sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Bizleri merak etme abi, bizler çok iyiyiz. Sizleri seven Murat Ersoy. Murat abi, ben Onurcan Pınar, yani CEO. Abim atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Sana saygımı, sevgimi ve selamlarımı gönderiyorum seninle beraber. Tüm koğuştaki dostlarına da sevgiler, selamlar olsun. Bizi merak etme, biziz. Bizi tanıyan herkese selamlar olsun. Sizleri seven Onurcan Pınar, yani CEO. Murat abi, ben Paşam Gürgür, abim atam Eyüp Gürgür, ellerinden saygıyla öpüyorum. Abi bizi merak etme, biz hepimiz iyiyiz. Seni çok özledik, seni çok seviyoruz. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle, sizleri seven Paşam Gürgür. Abi ben Sergen Gürgür, başta reisim Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Abim Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper, Servet Kiper, Mahmut Tunç, Feridun Çam, Babi kardeşim, Kaan İbrum, Muratcan Yıldız, Baran Kayalar, sizleri seven Sergen Gürgür. Murat abi, ben Çakır İsmail, abim atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme abi, bizler iyi, senin iyi olmanı diliyorum. Özgür yarınlarda görüşeceğiz inşallah. Sizleri seven Çakır İsmail. Ben Sergen Gürgür, başta atam reisim Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Seni dışarıda bekleyenler ve kendine orada iyi bak. Bizi merak etme, dışarı nasıl bıraktıysan öyle devam reis. Bizi tanıyan herkese selamlar olsun Sergen Gürgür. Ben T2'de yatan Eyüp Gürgür, buradan Hamza, Bayhan, Orhan, Mete ve bizi tanıyan herkese selamlar olsun. Ben Eyüp Gürgür.

Kayıt mesajlarımızı sonlandırdık. Hemen son mesajımızı da okuyalım WhatsApp üzerinden. Selamünaleyküm. Aleyküm selam kardeşim. Ben Tuğba Çakan. Şakran kadın kapalı B7 koğuşuna kalan kanım canım Gamze Çakan'ı çok özlediğimi söylemek istiyorum. Her gün seni anıyoruz. Umarım en kısa sürede yine kavuşuruz ve ailemizin eksik parçası tamamlanır. Seni çok seviyoruz. Gamzem kendine çok dikkat et. Allah'ıma emanet ol. Evet, WhatsApp'tan gelen son mesajımızı da paylaştık. Mustafa Çiftçi radyo başına. Canım sevgilim, yarınlar bizim için. Seni çok seviyorum Hece Herdem. Oy gülüm şarkısı benden sana gelsin. Şakran 2'nin oldu yatan abim Yusuf Kaymaz. Abi yarın görüşüne geleceğiz. Yedim inşallah bir gün görmeye değil almaya geleceğiz. Abim Allah'a emanet ol, seni seven kardeşin Muhammed Kaymaz. Gazi Emir'den Mehmet Umar ben. İzmir Şakran T4 cezaevinde yatmakta olan aslan abim Murat Ayata. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Özgür günlerimizde beraber kutlayacağız inşallah. Canım Daykom benim. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Özgür günlerde görüşmek üzere. Hoşça kal. Ben Şakran Açık'tan Muhammed Altunpak Çiko. 3 nolu C11 koğuşuna atan aslan kardeşim Hacı Ramazan Altunpak. Evimizin lideri abisinin aslanı, sayılı günlere az kaldı. Hazar Yıldız Bilsen şarkısı paşama armağan olsun. Abim Çiko. Muhammed Altunpak, Çiko, aslan kardeşlerim Ramazan Altunpak, Çınar Birlik, Ahmet Kortak, Baran Kayalar, Tuncay Gülen, Mami Düzgün, Korkmaz, Osman Duman, Savaş Kaya, Ekrem Birlik, Aydın Bıçakçı, Yusuf Duran, Ogir Oktay, sizi seven kardeşiniz, dostunuz Çiko, sıradaki en güzel şarkı sizlere armağan olsun. Ben bu kadar gelmiş. Ben Muhammed Altunpak'ın, evet, demek ki okuduğumuz kardeşimiz eksik göndermiş diyelim ya. Menemen A15 koğuşu Hızır Amak. Kurban oldum.

özgürlüğe az kaldı. Her gecenin bir sabah, her ayrılım bir kavuşması vardır. Bugün sabır, yarın özgürlük, bugün özlem, yarın sımsıkı sarılmak var. Seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol, iyi geceler, elbet bir gün sevgilim. Şakran T4 cezaevinde yatan Murat Ayata, abimin bugün doğum günü. Canım abim, iyi ki doğdun, iyi ki varsın. İyi ki bizim abimizsin. Rabbim seni başımızdan eksik etmesin. Seni çok özledik bir aslan abim. Doğum günün kutlu olsun. Abim nice mutlu, özgür yıllarımız olsun. Hep birlikte canım abim, seni çok seven tek kız kardeşin Büşra Umar. Ben Sinan Da, aslan kardeşim Rafet Kale, Berke Keren, Uğur Saygı, Levent Tekin, Mehmet Fatih Özışık, Hüseyin Saldıray, Yunus Batur, Mesut Tokay, Abdullah Can, Şahin, Furkan Aslan, Ramazan Yaman, Ramazan Çetin, Ercan Koçak, Abdülaziz Duran olmak üzere tüm değerli canlara selam olsun. Sana da selamlar Murat abi. Aleyküm selam Sinan kardeşim, sağ olasın. Sana da selamlar olsun. Selamun aleyküm Murat abi, yayınlar. Ben Fırat Ayat. Aleyküm selam Fırat, sağ ol kardeşim. T4A7'de bulunan canım abim Murat Ayata'nın doğum gününü kutluyorum, ellerinden öpüyorum. Rabbim yeni yaşında sana özgürlüğünü nasip etsin inşallah. Seni çok seviyorum, İyi ki doğmuşsun, İyi ki benim abim olmuşsun. T2C5'te yatan Bünyamin'im, sana mektup gönderdim güzel gözlüm. Mektubu defalarca oku, olur mu? Gönderdiğim ekran görüntülerine tek tek bütün gözyaşların dökülsün. Cuma günü mektubu okuduğun zaman otur, bir daha bana olan sevgini kalbinde düşün. Tat, kendine çok dikkat et. T2C5'te yatan Bünyamin'im, Bünyamin durmaz. Her sana geldiğimde acaba bu sefer düzgün mü olacak derken daha beteriyle karşılaşıyorum. Özür dilerim sevgilim. Eskisi gibi geniş olamadığım için özür dilerim. Böyle olsaydım, sevileceğimi bilseydim, emin ol çok daha farklı olurdum. Canın sağ olsun. Mektubu okuyunca anlarsın bu cümlelerimin ne demek olduğunu. İyi yayınlar Murat amca. T4A7 koğuşunda bulunan canım babam Murat Ayata'nın doğum gününü kutluyorum. Güzel ellerinden öpüyorum. Yeni yaşında Rabbim sonra sana özgürlüğünü nasip etsin. İnşallah seni seven oğlun Kerim Ayata. Aleyküm selam yeğenim Kerim. Bahtın güzel olsun kardeşim benim. Murat amca, ben Güney Ayata, T4A7 koğuşunda bulunan canım amcam Murat Ayata'nın doğum gününü kutluyorum. Ellerinden öpüyorum. En kısa sürede bize kavuşman dileğiyle canım amcam Murat Ayata. T4A7 koğuşuna bulunan canım kardeşim Murat Ayata'nın doğum gününü kutluyorum. Nice özgür senelere inşallah ben abin Özgür Ayata. Ben Menemen A15'ten Rafet Kale, Mine Kitmen radyo başına. Sevdiğim kadının bugün doğum günü. İyi ki doğdun güzeller güzelim. İyi ki varsın, iyi ki benimlesin. Benim yaşama sevincim oldun. Dilerim ki ömrümüzün geri kalanını daima el ele mutlu ve huzurlu geçiririz. Seni her şeyden çok seviyorum Mine. Ben Menemen A15'ten Rafet Kale, bugün sevdiğim kadının doğum günü. İyi ki doğdun, iyi ki benimlesin Mine. Seni kalbimin en güzel yerinde taşıyorum. Hayatımda olduğun her gün benim için bir hediye. İyi ki doğdun dünyadaki cennetim. Ben Menemen A15'ten Rafet Kale, sevdiğim Mine Ekitmen. Bugün doğum günü, sen doğdun, benim dünyam güzelleşti. İyi ki varsın, iyi ki hayatımdasın. Rabbim seni bana bağışlasın, nice yaşları birlikte kutlamak dileğiyle her şeyin gönlünce olacağı bir yaş diliyorum kadına. Ben Menemen A15'ten Rafet Kale, bugün benim için sıradan bir gün değil. Bugün kalbimin sahibi olan Mine Kitmen'in doğum günü. Güzeller güzelim, iyi ki doğdun, iyi ki benim oldun. Sen benim en güzel doğam, en kıymetli özlemimsin. Rabbim ömrünü güzelliklerle doldursun. Bizi de tez zamanda kavuştursun. Bundan sonraki tüm özel günleri beraber kutlamamız dileğimle seni çok seviyorum. Menemen A15'ten Rafet Kale, bugün sevdiğim Mine Kitmen'in doğum günü. İyi ki doğdun meleğim, iyi ki varsın. Seni özlemek zor, seni sevmek ise dünyanın en güzel bir şeyi. Yan yana el ele kutlayacağımız nice doğum günlerine, bu gece tüm yıldızlar sana olan sevdama şahit olsun. Murat abi kolay gelsin, iyi yayınlar abi. Senin aracılığınla T4A7'de bulunan aslan abim Murat Ayata'nın doğum gününü kalpten kutluyorum. Hasretle ellerinden öpüyorum. Canım abim, kardeşin her zaman yanında seni. Çok seviyorum kardeşin Fırat Ayata. Sağ olasın Fırat. Murat amca, ben Yağız Ayata, T4A7 koğuşuna bulunan aslan amcam Murat Ayata'nın doğum gününü kutluyorum. İyi ki doğdun amca. Şak.

TKC4'te yatan Batuhan'a çok selam olsun. Onu çok seviyorum. Yıldız Silva, aklım hep sende şarkısını ona armağan ediyorum. Annesiyle görüştüm. Mahkeme için rahat olsun. Ben Menemen A15'ten Rafet Kale. Bugün sevdiğim kadının doğum günü. Güzeller güzeli. İyi ki doğdun Minem. Belki bugün yanında olup saçlarını okşayamadım. Sana sarılıp doğum gününü kutlayamadım. Ama kalbim bütün gün seninle. Rabbim seni bana bağışlasın. Ömrünü ömür yüzüne hep tebessüm versin. Bir gün özgürlüğümde sana sarılıp bu hasretin bütün acısını unutturmak dileğiyle. İyi ki varsın, iyi ki benimlesin. Seni çok seviyorum. Ben Menemen A15'ten Rafet Kale. Sevdiğim kadının bugün doğum günü. Minem, iyi ki doğdun, iyi ki benim oldun. Seni her şeyden çok seviyorum. Rabbim seni bana bağışlasın. En kısa zamanda kavuşmamız dileğiyle. Yeni yaşının tüm güzelliklerle gelmesini diliyorum. Bugün tüm mumlar senin için yansın. Ben Menemen A15'ten Rafet Kale. Sevdiğim kadın bugün doğum günü. İyi ki doğdun güzeller güzelim. İyi ki varsın, iyi ki benimlesin. Seni her şeyden çok seviyorum. Rabbim seni bana bağışlasın. Özgürlüğümüzle kavuşmak dileğiyle. Ben Menemenli namı der Murat Eriş. Kadın kapalıda yatan, benim için kıymetli ve değerli olan canım eşim Nazan Demirhan. Ömrüm Nazom, mahkemem belli oldu. 18 Kasım. İddianamem bugün hazırlandı. Senin için sevindim. Memo da çok sevindi. Sana da çok selamları var. Hepimiz seni çok seviyoruz aşkım. Az da sabır sultanım. Bu akşam çalan şarkılar senin olsun. Ben Menemen A15'ten Sinan da kardeşimin değerlisi Mine gelinim. Doğum günün kutlu olsun. Bazı dualar hemen kabul olmaz. Çünkü Rabbim onları en güzel zamanda nasip eder. Bugün ettiğimiz en güzel dua Rafet kardeşimle bir an önce kavuşmanız. İyi ki doğdun ve iyi ki varsın güzel gelinim. Ahmet Kaya doğum günün şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben İkinoğlu'dan Çiğli Harman dalından Görkem Sarı. Aleykümselam Görkem kardeşim. Dörtnoğlu'dan abim Kaya Akgün'e selam olsun. İkinoğlu B10 koğuşuna boksör Çağrı İşçi'ye selam olsun. Ben Sinan'da Rafet Kale kardeşimin gökyüzündeki yıldızlar kadar değerlisi benim de kıymetli gelinim olan Mine Kitmen. Bugün doğum günü. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun. Birbirinize olan sevginiz sayesinde. Bu zor günleri aşıp birbirinize kavuşacaksınız. Allah mutluluğunuzu daim etmesi dileğimle her zaman yanınızda olacak olan abiniz Sinan Dağ. Ben Sinan Dağ. Can kardeşim kale gibi olan Rafet Kale'nin bir tanesi. Benim de değerli gelenim Mile Ekitmen'in doğum gününden içten dileklerimle kutlarım. Bu yeni yaşının en güzel zamanlarını kardeşim Rafet Kale ile geçirmesi dileğimle sizleri seven abiniz Sinan Dağ. Ben Menemen 15'ten Sinan Dağ. Değerli kardeşim Rafet Kale'nin sevdiği benim de kıymetli gelenim Mine Ekitmen'in yeni yaşını kutlarım. Bu yeni yaşında dilediğin her ne varsa gerçekleşsin. İyi ki doğdun, iyi ki varsın gelenim Mine. Seni seven abin Sinan Dağ. Ben Sinan Dağ. Bugün gelenim Mine Ekitmen'in doğum günü. Kardeşim iyi ki doğdun. Bu yeni yaşın sana özgürlük ve çok sevdiklerinle özellikle Rafet Kale kardeşimle kavuşmayı nasip etsin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2'den Samet Kırk Dişçi oğlu namı derciyo. Aleykümselam Samet kardeşim. T2'den Görkem Sarı, Nurettin Ersarı, Eyfan Dinşer, Tanju Koca, Oğulcan Yazıcı, Selahattin Yıldırım, Sergen Duru'ya selam olsun. C5'te yatmakta olan Bünyamin'im, ömrüm, çarşamba günü hayırlı haberlerini bekliyorum. Sonuç ne olursa olsun ben her zaman yanındayım. Dualarım seninle. Seni çok seviyorum. Yıldız Silbe çabuk olalım şarkısını armağan ediyorum. B8 koğuşuna yatmakta olan Saime Durmaz, Aslan ablam radyo başına. Ben Nurgül, ablaların gülü, bizi merak etme, biziz. Kapalı görüşüne geldim, yetişemedim. Bu hafta geleceğiz. Kızın da çok iyi, seni çok özledik güzel ablam, seni çok seviyoruz. Şakran kadın kapalıda yatmakta olan can dostum Ebru Çağlar ve oda arkadaşlarına selam olsun. Can dostum, ortak tanıdıklarımızın hepsinin selamı var. Seni çok öpüyorlar. Canını sıkmasın. Biz her daim onun arkasındayız diyorlar. Biz de senin arkandayız her zaman, bunu unutma. Seni çok seviyoruz. Kendine iyi bak can dostum. Açık görüşte görüşürüz. Can dostun Umut Sevingen. Ben İzmir Kadife Kale'den Barış Alptekin, buradan babam Hasan Alptekin, Hogir Oktay, abim Hebat Başboğa, abilerime ve onlarla yatan koğuş arkadaşlarına selam olsun. Allah yardımcınız olsun. Buradan onlara Ahmet Kaya'dan Geçmiyor Günler şarkısını armağan ediyorum.

A7 koğuşuna bulunan oğlum Murat Ayata'nın doğum gününü kutluyorum. Canım oğlum, her zaman dualarımdasın annem. Selamünaleyküm can abim Murat. Ben T1B8'den Bayraklılı Berkay Çelebi namıdar rahatsız. Aleykümselam Berkay, sağ ol kardeşim benim. Abi senin aracınla başta değerli aslan yürekli abim Kurtuluş Şakarlı'ya, akabinde Fırat Çağrı Beyke, eski Çamlıklı Fatih Boran, Mustafa Fidan, Fırat Çelenk, Veli Çelenk, Boran Baran, Borancan Akalık, Yiğit Selbes yani Ceset, Berkecan Çalışkan, Esat Akdeniz, bu değerlere selam göndermek istiyorum. Sevgilerimle Berkay Çelebi. Can abi Murat, ben T1B8'den Berkay Çelebi, aynı ve farklı kurumlarda yatan Yalçın, Belet, Çetin, Aydın, Ali, Alişan, İzzet, Karakaya, Emir, Balay, Çınar, Kurşun, Sinan, Çelebi, Derman, Sürget, Çamdibili, Yağız, Doç, Çamdibili, Arda, Kurt, Çamdibili, Semih, Balan, Mevlanalı, İbo, Sezgin ve ismini sayamadım tüm dost abi kardeşlere selam olsun. Gecede bir söz benden olsun. Unutulanlar unutanları asla unutmazlar. Osman Gazili, Berkay Çelebi. Ben B1'den tahliye olan Dilek, en başta kıymetlim Ebru'cum ve Asena, Yaren, Ebru abla, Zeynep, Mesuda, Ayla ve ismini sayamadım koğuş arkadaşlarım. Rabbim tez zamanda kapılarınızı açsın, sizleri seviyorum. Güzel kalpli canlar, hayatıma dokunduğunuz için sizlere teşekkürler.

Şakran cezaevinde yatan canım anam için İbrahim Tatlıses'ten anam şarkısını çalarsanız sevinirim. Seni seven torunun Ceylin kızın Gizem. Az daha sabır annem. Murat Bey iyi yayınlar, iyi akşamlar. T1 B8'de yatmakta olan oğlum Berkay Çelebi'ye ve birlikte yattığı koğuş arkadaşlarına sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Anneciğim, bir hafta göz açıp kapatıncaya kadar geçti. Yarın buluşuyoruz. Anneannenin, dedenin ve seni seven arkadaşlarının selamları var. Seni kocaman öpüyorum. Allah'a emanet ol. Hoşça kal, sağlıcakla kal. Seni çok seviyorum annem. Neşe, ben T2'de bulunan Murat'ıma aşkım, ararsın diye bekledim bugün. Sanırım olmadı. Ben iyiyim, evdeyim. Merak etme. O konuyla alakalı bir daha problem olmadı. Biliyorum aklım bende kalmıştır. Umarım bu şekilde kapanır gider konu. Mektubu da gönderdim bir tanem artık. Sadece sana kavuşmak istiyorum. İnşallah bu sefer umut ettiğimiz gibi olacak. İnan ki burnumda tütüyorsun. Her an yanımda olduğunu hissediyorum. İyi ki varsın. İyi ki benimsin. Dualarım hep seninle. Seni çok seviyorum. Sevgilim, Allah'a emanet ol. Şakran'da yatmakta olan Gamze Deringöl, çocukları Yaşar, Deringöl Taner, Deringöl Cenk, Deringöl sizi çok seven aileniz. Rabbim bir an evvel hepinizi kurtarsın. Allah'a emanet olun. Canım ablacığım, bu şarkı benden hepinize gelsin. Müslüm Gürses'ten Neredesin Sen, çalarsanız sevinirim. Şakran T2A1'den Davut Ali Demirkıran, kadın kapalı B7'de yatmakta olan Vildan Kamaz, aşkım üzülme. Arkamda dağ gibi kocamla çocuklarım var. Seni çok seviyorum, daima seveceğim. Ben varken sana buralar yakışmaz sultanım. Seni çok ama çok seviyorum aşkım. Kardeşlerim, bir şarkı sonrasına kaldığınız yerden. Ama o esnada da sayfamızı yenileyelim. Bir şarkı sonrası. Hatta iki tane şarkı çalalım. Evet, iki şarkı sonrası kaldığımız yerden devam. Neredesin?

İki güzel şarkı sonrası kaldığımız yerden devam. Selamünaleyküm, herkesin gecesi güzel olsun. Murat abi, öncelikle kıymetli abim Hüseyin Enç başta olmak üzere Emrecan Doğan, Şehmus Bedir, Orhan Özcan, Yakup Enç, Hüseyin Enç, Ekrem Birlik, Osman Duman, Cihan Akın, Umut Kara Aç, Mustafa Akın, bu tüm dostlarımıza baki selamlar. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Her yerde biz varız ya da bizden birileri. Sevgilerimle Can Özkan. Aleyküm selam Can. Sağ ol kardeşim benim. Selamun aleyküm, aleyküm selam. T3C9'da yatmakta olan Ufuk Altun radyo başına. Annen, teyzenler, baban ve kankan olarak Mustafa, ben. Hepimizin çok selamları var. Aklımızdasın her daim. En kısa zamanda özgür günlerimizde hep beraber olacağız yine. Sadece sabret. Senin yol yeter. Sıradaki şarkı sana ve koğuşundaki tüm kadar mahkumlarına gelsin. Allah'a emanet ol. Şakran T2A1 koğuşuna atan çam dibili Ati Taya. Can can can parçam, nefesim, kalp atışım. Hayat zor sınavdan geçiriyor bizi ama biz seninle her zorluğa beraber girdik. Beraber de çıkacağız. Sen hep arkamdasın. Ben senin hep sağ omuzundayım. Ben bu hayatta ne yaşarsak yaşayalım, senin o ellerini hiçbir zaman bırakmayacağım. Seni çok ama çok seven biricik eşin Senem, da omzuma dokun oradayım. Sağ omuzuma. Yok. Sağ omuzuna dokun, ben hep oradayım. Can can. Hemen şu sessizliğimizi de kaldıralım. T3C9'da yatmakta olan Ufuk Altun radyo başına. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Değiştiremeyeceğin şeyleri kabul et. Değiştirebileceklerinin için cesaretini göster. Fatih Başkan'dan bir söz. Hiçbir hal sonsuz değildir. Allah'a emanet ol Ufuk Altun. Murat abi, kadın kapalı da yatmakta olan canımın içi, her şeyim olan Arzu Kabaca, seni her şeyden çok severim. Her şeyim benim. Sen iyi ol. Ben başka bir şey istemem. Canımın tek parçası. Her şeyim benim, seni çok seviyorum. Dört yapraklı yoncam. Hemen sayfamızı yenileyelim.

Ben Zalim'in kızı T1A20'de olan Mert Toprak radyo başına. Değerli, sesini duydum. Bugün çok mutlu oldum. Ben senin her zaman yanındayım, kendine çok iyi bak. Ben iyiyim. Seni çok seviyorum. Baharlı günlerde gözümüz yok. Doğru insanları fırtınalı günlerde razıyız. Kader, seni seviyorum. Çalarsanız sevinirim abi. Sevdiğime gelsin. Hemen bir kez daha sayfamızı. Murat Bey, ben Nergis Görgülü, Beş Koğuşunda yatan doğum günü kızım Aycan Baş radyo başına. Kızım, bugün senin ve benim günüm. İyi ki doğdun. Aramızda mesafeler olsa da kalbim her daima seninle. İyi ki varsın. Seni çok seviyorum güzel kızım. Nice yıllara hep birlikte. Murat abi, biz T1B16'dan tahliye olan Enes Arslan ve Ulaş Coşar. Tüm B16 koğuşuna selam olsun. Eyfan 3 gecedir yatamadım şarkısı armağan olsun. Ben Tepecik'ten Çınar Görgülü, Beş Koğuşunda kalbim Aycan Baş radyo başına. Sevgili bebeğim, iyi ki doğdun. İyi ki varsın. Seni çok seviyorum. Bu yaşında yanımızda değilsin ama inşallah diğer yıllarımızda birlikte olacağız. Sen içinim Ferhat Öt, Güçlü Aldan öpüyorum. Murat abi, ben Eşref Paşa'dan Şükrü Baş, Şakran Kadın Kapalı, Beş Koğuşuna yatan Aycan Baş radyo başına. Yıllar geçse de sevgim hiç azalmıyor. Tam aksine her geçen gün daha da doğal çoğalıyor. Tek dileğim bir sonraki doğum gününü beraber kutlamak. İyi ki doğdun hayatımın anlamı. Nice mutlu yıllara. Merhaba, T tipi C6 koğuşundan

aslan kardeşim Osmancan, Oğuz ve arkadaşlarına selamlar. Canım kardeşim, seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Son gece inşallah kavuşmamıza Allah'ın izniyle ablan. Foça açıkta yatmakta olan eşim Yetiş Ok. Burada geçen her gün bana sabrı öğretiyor. Özgürlüğün kıymetini sevdiklerin yanındayken değil, onlardan uzakken anlıyorsun. Seni seven eşim. Foça açıkta yatmakta olan eşim Yetiş Ok. Gece ve gündüzün hiçbir önemi yok. Sensizin rengi hep aynı. Bunu da yaz Hakim Bey. Umutsuz olan bedenleri. Seni seven eşim. Şakran kadın kapalı. B9'da yatmakta olan kızım Narin Kuş. Canım kızım. Güzel yavrum. Sana bu mektubu kalbimin en derin yerinden gelen bitmez tükenmez sevgimle ve özlemlerimle yazıyorum. Orada o dört duvar arasında zamanın nasıl zor geçtiğini, her saniyenin ne kadar ağır aktığını çok iyi biliyorum. Ama şunu hiçbir zaman unutma. Sen orada yalnız değilsin. Attığın her adımda, aldığın her nefeste benim dualarım, kalbimde sevgim seninle birlikte. Seni seven baban Yetiş Ok. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim, ben Nihat, yani Sait Faik Ölçen. Aleyküm selam Sait kardeşim. Bugün hepinizin selamlarını aldım, selamımızı gönderdim. Belki duymamış olabilirsiniz. Çapa Hakan Ecerel kardeşim, sonrasında Tatar Berkan, Batur sevgili kardeşim, gözlerinden öpüyorum. Nihat kardeşim, sonra Koğuş'taki tüm abi kardeşler, hepinizin selamını aldım. Belki duymamış olabilirsiniz. Selamlarınıza selamımızı gönderdik. Hatta Canan kardeşim, Canan Batur abinin seni çok sevdiğini de söyledik. Muhtemelen duymuşsundur. Abim senin aracınla T3 A13 koğuşunda yeni tutuklanan kardeşim Tolgacan Ecerel'e seslenmek istiyorum. Senden ricam, birkaç kez anons edip radyo başına çağırtırsan ya da duyan arkadaşlar varsa T3 A13 koğuşundan abi kardeşlerim, yeni yanınıza gelen Tolgacan Ecerel kardeşimiz var. O belki duymuyordur. Sizden ricam, bu mesajı duyan kardeşlerim varsa T3 A13 koğuşundaki abi kardeşlerim, Tolgacan kardeşimize iletirseniz sevinirler. Eğer duyan arkadaşlar onu başında radyo başına çağırırsa sevinirim. Tolga kardeşim, geçmiş olsun, duyduk üzüldük. Biz seni buraya bekliyorduk ama tutuklu olduğun için oraya vermişler. Sana Mete amcanın, Aytaç amcanın, Cikcik abinin, Bedo abinin, Tatar'ın hepsinin çok selamları var. Seni buraya verecekler. Abilerin, amcaların hepsi burada. Seni bekliyoruz. Ayrıca Yiğit'e ve tüm A13 koğuşundaki dost ve kardeşlerime de çok selamlar. Abim ayrıca çalarsan da senden Ahmet Kaya'dan Karayazı şarkısını çalarsan sevinirim. Nihat, yani Çapa yanlış yazmışlar. Yani Nihat, vallahi az önce mi? Bundan önceki molada çalmıştı bu şarkı. Sana da gelsin Nihat kardeşim. Murat Bingöl abim, ben Nihat, yani Sait Faik Ölçen abim, senin aracılığınla kadın kapalı B9 koğuşuna bulunan Nuran Gökçen'e seslenmek istiyorum. İnşallah beni duyuyordur. Mesajını duydum. Sanırım biraz kızmışsın bana. Canın sağ olsun. Mektubunu bekliyorum. Cevabını da yazarım sana yazacaklarımı. Nehir Reis'e de çok selamlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Sana da iyi yayınlar Murat abi. Nihat sağ olasın. Nihat kardeşim. Kolay gelsin Murat abi, ben Manisalı İbrahim Akar, sağ ol İbrahim kardeşim. Kadın kapalı C5 koşun olan Havva Ünal. Sevgilim, telefon yasağı almışsın, çok üzüldüm. Annenle haber gönderebilirsen gönder, seni çok seviyorum. Blok 3 sebebi yar şarkısı sana gelsin. Murat abi kolay gelsin, ben Manisalı İbrahim Akar, kadın kapalı C5 koşun olan Havva Ünal'a. Sevgilim, telefon yasağı almışsın, çok üzüldüm. Annenle haber gönderebilirsen gönder, seni çok seviyorum. Blok 3 sebebi yar şarkısı sana gelsin. Ben Menemen A15'ten Mustafa Baran Aman. Bugün değerli abim Rafet Kale'nin kıymetlisi yengem Mine Ekitmen'in yaş gününü kutluyorum. Murat abi, bu gece çalacak olan tüm güzel şarkılar Rafet abim ve Mine yengeme armağan olsun. Foça açıkta yatmakta olan eşim Yetiş Ok. Canım eşim, bugün evimizden yuvamızdan sana kocaman bir kucak dolusu sevgi ve moral göndermek istedim. Sensiz geçen her gün içimizde bir özlem biriktirse de senin varlığının düşüncesi bile bize güç vermeye yetiyor. Çocuklar da ben de çok iyiyiz. Onların sağlığı, okulu, neşesi yerinde. Günlük koşuşturmacalar için her an seni anıyoruz. Onlara senin ne kadar güçlü ve ne kadar sevgi dolu bir baba olduğunu her fırsatta anlıyorum. Anlatıyorum evdeki düzenimizi, tam da yarım gelen bir mesaj. Ben Menemen A15'ten Oğuz Peker. Bugün derli

abim Rafet Kale'nin, derlisi yengem Mine Ekitmen'in doğum günü. En güzel günlerinizi birlikte geçirmeniz dileğiyle herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A20 Koğuş'tan Çapa Hakan Ejderer. Aleykümselam Hakan kardeşim. Herkes konuştuğu kadar güçlü değildir. Bazıları sadece sesini yükselterek haklı olduğunu sanır. Ben susarım çünkü gerçeğin bağırmaya ihtiyacı yoktur. Zaman geldiğinde herkes kendi cümlesinin altında kalır. Ayrıca bu gece de tüm güzel şarkılar Nihat, yani Sait Faik Ölçen adına Aslan Yeğenlerim, Tatar Berkan Batur, Gürkan Ejderel, Yaşar Doğanay Ceviz Kıran, Berdan Doğanay Ceviz Kıran'a gelsin. Çapa Hakan Ejderel. Murat abi, ben T3A20 Koğuş'tan Çapa Hakan Ejderel. Beni yanlış anlayanlara kendimi anlatmakla uğraşmadım. Çünkü anlayacak olan bir bakıştan, anlamayacak olan bin cümleden sonuç çıkaramaz. Ben kendimi ispat etmeyi değil, kendime yakışanı yapmayı seçtim. Gerisi herkesin kendi hikayesi. Bu geceki tüm şarkılar abim Mete Beydilli ve yeğenlerim Meltem Beydilli. Yarın Ceviz Kıran, Metecan Beydilli ve Selahattin Ejderel'e gelsin. Çapa Hakan Ejderel. Merhaba Murat abim, ben Gamze Gökçen, sağ ol kardeşim. B9 Koşuna bulunan çiçeğim Nuran Gökçen'e sesleniyorum. Bacım hastanedeyim, ağrım biraz hafifledi, merak etmeyin. Kan aldılar, sonuç bekliyorum. Ayrıca Canan ablam Nazar'la konuştum. Kavgayla alakası yokmuş, gayet iyilermiş. Çok selamları var, sizi çok seviyorum bacım. Ben iyiyim, aklın kalmasın sakın. Allah'a emanet ol Canan'ın içi. Ben Çeşen, yani Abdülkadir Çeşen. Buradan benim için değerli ve kıymetli olan Hülya Bayraklı ve kardeşim Arife Gülce Gül'e sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Murat abi kendine iyi bak, seviliyorsun. AKÇ sağ ol. Sağ olasın Abdülkadir Çeşen kardeşim, sen de öyle. Ben Menemen A15'ten Onur Yıldız. Bugün değerli abim Rafet Kale'nin, kıymetlisi yengem Mine Ekitmen'in yaş gününü kutluyorum. Murat abi, bu gece çalacak olan tüm güzel şarkılar Rafet abim ve Mine yengeme armağan olsun. Merhaba Murat abicim, nasılsın? Ben Evin Satır, sağ ol kardeşim benim. T3A20 Koğuş'una bulunan her şeyim Ersin Satır'ım radyo başına. Bir tanem benim, telefon kesildi, arızalandı. Bunca yıl seni seviyorum demeden kapatmadığımız her konuşmamızın ardından duyduğum mutluluğun yerini hüzün yüklü duygular yaşamak. Seni çok sevdiğimin en güzel kanıtı yüreğime iyi kim, çok seviyorum seni. Bin yıl geçse bile özlenen sensen, beklemek en güzel ibadettir bana güzel yarım. İyi ki varsın, iyi ki benimsin, sana da kolay gelsin Murat abicim. Evin Satır, sağ ol kardeşim benim. Ben Menemenli namı der Murat Eriş, kadın kapalıda yatan, benim için kıymetli ve değerli olan canım eşim Nazan Demirhan ömrüm. Sözüm sana, dünyanın bütün çiçekleri önüme serilse ben yine senin gözlerini açan baharı seçerdim. Nazım, seni seven namı der Murat Eriş, bu akşam çalan şarkılar senin olsun. Murat abi, biz kadın kapalıdan Arzu Kabaca Dilay Yurdakul Gönül. Baba Çorş geceyi kardeşimin sözüyle kapatıyorum. İnsan anladı ve anlaşıldığı insanla çiçek açar. Ne güzel. Bir güzel şarkı, sonrasında kaldığımız yerden devam edecek. Murat'la Gönül'den Gönül'e.

İki güzel şarkı sonrası kaldığımız yerden devam. Selamünaleyküm Murat abi, ben Mehmet Tekin. Aleykümselam Mehmet kardeşim. Bugün Can abim Rafet Kale'nin derlisi olan Mine Keçmen yengemin doğum günü. Mine yengemin yaş gününü özgür ve güzel günlerde Rafet abimle geçirmesi dileğimle. Selamünaleyküm Murat. Selamünaleyküm abim, ben Muşlu Orhan ve Efe Tabakçı. Aleykümselam kardeşim. Buradan can yeğenlerime selam ediyorum. Şakran'da yatan Muhammed Emir Yıldırım, Abdullah Yenici, Yiğitcan Yenici, Muhittin Karakaş, Gökdeniz Yenici, Can Dostun, Şahçıyan Kurt, abim Azat Başak ve Mahmut Aygün, Serdar Koyuncu, Fırat Gezgin, Sidar Erol, Bedirhan Dündar olmak üzere tüm kader mahkumlarına selam ederim. Rabbim yardımcınız olsun. T1-11 koşuna gelsin Fırat Gezgin, Akındal Kasabalı Vedo, Hasso Nuru Öncü, Lider Ecellioğlu ve dostum Bedirhan Dündar'a Gökhan Doğanay'dan Keke şarkısı gelsin. Bin selam olsun tüm sevdiklerime Efe Tabakçı. Abi ben Muşlu Orhan, can kardeşim Ekrem Birliği ayrıyeten selam ederim. Efe Tabakçı, Muşlu Orhan unutulduğunu sanma, unutanın kanı kuruşu. İyi yayınlar kral abim Murat Bingöl, ben Gönül Sultan İstanbul'a kız kardeşim, sağ olasın.

Manyak sevgilim Tatü İsmet radyo başına. Tekrar eder misin abi, sana zahmet. Manyak. Manyak sevgilim Tatü İsmet radyo başına. İsmet ben demiyorum. Kardeşim yazmış. Bir de iki defa rica etsem okur musun demiş. Kırmayalım dedik. Sana iki adet mektup yollamıştım. Fakat kurumda yok diye geri geldi. Kurum bir de nerede olduğunu bilmiyor. Neredesin sen? Seni seviyorum. Sura İskender'in karanlık karanlıklardayım şarkısı armağan olsun. T1A20'de yatan eşim Turan Avanuz'a selamlarımı gönderiyorum. Yarın arar mısın mutlaka? Ben Menemenli Mehmet Eriş, yani Eşref Tek, kadın kapalıda yatan benim için kıymetli ve derdi olan canım annem Nazan Demirhan. Annem, mahkemen belli oldu, gözün aydın. Seni seven oğlun Eşref Tek, bu akşam çalan şarkılar senin olsun hanım ağam. Ben Çeçen, yani Abdülkadir Çeçen. Buradan benim için derdi ve kıymetli olan Hülya Bayraklı ve kardeşim Arife Gülce Güle sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Murat abim kendine iyi bak, seviliyorsun AKÇ, sağ olasın Abdülkadir'im. Selamlar olsun, iyi akşamlar, aleyküm selam kardeşlerim. Ben Bera, İzmir Şakran kadın, cezada yatan Beyki Koğuş'taki Rümeysa Kın'ın kardeşime iyi geceler demek istiyorum. En benim bu hayattaki tek gerçeğimsin. Sen bana bu hayatta her şeye rağmen birini sevebileceğimi öğrettin. Sensiz şu an sanki yarım gibiyim. Kime kardeşim dediysem senin yerini dolduramadı. Dolduramaz da senin çıkmanı iple bekliyorum. Ve biliyorum ki bu sefer her şey çok güzel olacak. Sana inanıyorum. Benimle birlikte yol yürüdüğünde kapımızdaki özgür günlerde görüşmek üzere. Ben Pınar Cuhalı. Ben Kardelen Aktaş. Serdal Aykurt namı der şeytan. Anneme avukatın ismini ve numarasını acil ulaştırman lazım. Seni seviyoruz. Kendine iyi bak. Deniz Toprak'tan Bilmeden Oldu şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Ceyhun Batur. Aleykümselam Ceyhun kardeşim. Eşim Gamze Batur radyo başına. Benim güzel karım, seni özlediğim zaman içimde fırtınalar kopuyor. Tek derdim, tek sıkıntım sensizlik, seni çok özledim. Kocan Ceyhun Batur, canan Batur, yüreğime bin selam olsun. Murat abi ağzına yüreğine sağlık, sen cansın. Sana en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Not Şafak Nesine ablasından bol sevgi ve öpücükler. Canım kardeşim seni çok seviyorum. Ablan Mehtap. Estağfurullah Ceyhun. Söylemeye çalıştık. Gönlünüz olsun. Bu yaşlıdan böyle. Yapacak bir şey yok diyor. Ancak bu kadar. Allah razı olsun sevgili kardeşim. Sağ olasın Ceyhun Bahadır kardeşim. Sana da sevgiler selamlar. Ben Menemenli Murat. Menemen açıkta yatan Mehmet Eriş, yani Eşref Tek kardeşime bu akşam çalan şarkılar armağan olsun. İyi yayınlar Can abim. Ben C9 Koç'tan Can'dan Baba Çörs. Sağ ol kız kardeşim. Aynı kaderi paylaştım. Kıymetlilerim Selvi, Özberk, Ece, Bayram, Sudenaz, Karadaş, Gizem Çalımlı, Ayfer Uluçanlı ve Selvi ablamın derlisi Yeliz Ören'e çok selam olsun. Sizi yaptığınız gider, bizim hoşumuza gider. Roman havası. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen T tipi A15 Koç'tan Ankara bebesi Baran Aydın. Aleykümselam Baran kardeşim. Namı der Arap. Başta canım kanım abilerim olmak üzere Sinan'da, Rafet Kale ve tüm koğuş arkadaşlarıma selam olsun. Saygılar. Abi Gökhan Doğanay'dan Bilsen şarkısını çalarsan tüm koğuş arkadaşlarıma armağan olsun. Ben Metin Ay. Çok değerli arkadaşım namı der Sarı Fırtına Pınar Cuhalı. Çok değerli yeğenim Kardelen Aktaş. Kardeşim Şeytan Serdal Aykurt'a selam olsun. Sizlere ve tüm kader mahkumlarına seviliyor ve biliyorsunuz. Özgürlük çok yakın. İnşallah kısa zamanda sizleri aramızda görmek istiyoruz. Sıradaki şarkımız tüm kader mahkumlarına gelsin. Hoşça kalın. Murat abi yayınlar. Şakran Kadın C11 Zeynep Uz'a seslenir misin? Sağ ol kardeşim benim. Evet Zeynep Uz kardeşim. Yarın mahkemesi var. Çok heyecanlı Zeynep'im. Ablacığım burada hepimiz heyecanlı hayırlı haberler bekliyoruz. Allah'ın izniyle yarın kavuşalım, seni çok severiz. Hasretle bekleyen ailen Gülşah Oğuz. Ben Menemen A15'ten Levent Tekin. Can abim Rafet Kale'nin kıymetlisi Mine Ekitmen yengemin doğum gününü kutlarım. İnşallah bir sonraki doğum gününü birlikte geçirmeniz dileğimle. Ben C6 Koğuş'tan Yeliz Ören Murat abim. Lütfen Selvi Özberk'i radyo başına çağırtabilir misin? Tabii ki kardeşim. Selvi Özberk kız kardeşim.
Kurban oldum, canımın canı bir tanem, emanetini aldım. Ben hiçbir şey istemiyorum. Sadece senin gelmeni istiyorum. Sakın kendini üzüp hastalanma. Murat abi, Selvim için Hazar Yıldız'dan Benim Sana Her Şeyden Çok İhtiyacım şarkısını çalar mısın? Kardo, Her Şey Rol'den Pino Sarı. Ben Enes Efe Aktaş, Güllü'den Annem şarkısı sizlere armağan olsun. Ben Metin Ay, ben Emoş Bülbül, ben Enes Efe Aktaş, Kardelen Aktaş, Anne Pınar Cuhalı, Anneanne. Ben çok büyüdüm, artık sizleri çok özlüyorum. Her gün ağlıyorum. Beni bir daha sizsiz, annesiz, anneannemsiz bırakmayın, olur mu? Sizi çok seviyoruz. Biz Metin amcam çok iyi bakıyor bize, Metin amcam diyelim, çok iyi bakıyor bize. O da olmasaydı biz ne yapardık şimdi? Selamünaleyküm, iyi akşamlar. Ben Batuhan Maraklı. İyi yayınlar abi. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Kar beyazım, ay parçam, güzel kızım. Mektuplar, fotoğraflar umarım güldürmüştür yüzünü. Her şeyin en iyisini, en güzelini hak ediyorsun. Senin yüzünü güldürmek benim boynumun borcu olsun. Bu yiğidin de bir sana borcu olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum tüm mahkum kardeşlerime. Murat abi, ben B1'den tahliye olan Buket Polat. Menemen A23'te yatan aslanım Polat Denerli, radyo başına. Anneyle konuştuk bugün. Aklım bende kalmasın. Çok iyiyim. Kendine çok dikkat et. Abi, Polat'ım için Aynur Polat'tan Senin için Bu Alemi Yakarım şarkısı armağan olsun. Öncelikle iyi yayınlar Murat abi. Ben Murat Akgüz. Sağ ol Murat kardeşim. Kadın kapalı C16 koğuşuna yatan sevgilim Selinay Sayar, radyo başına. Biliyorum zor bir süreçten geçiyoruz sevgilim. Az bir zaman ver bana, her şey yoluna sokacağım. Senin orada oluşun beni çok etkiliyor. Seni çok özledim sevgilim. Ben iyiyim, ailen iyi, sen iyisindir umarım. Bu hayattaki yaşama sebebim sensin sevgilim. Müslüm Gürses'ten dileği armağan olsun. Selamünaleyküm, nasılsın abi, iyisindir inşallah. Ben Batuhan Meraklı. Sağ ol Batuhan. Aleykümselam. Çok şükür. Hep beraber yol alalım. Abi, sizin aracılığınızla bu mesaj güzelliği gözle görülenden çok gönülde hissedilen bir kadına. İyi ki varsın. Böyle bir mesaj Batuhan kardeşimizden. Ben Menemen A15'ten Sinan Dağ. Sevgili gelinim Mine Kitmen, sen daha gelinim olmadan gönlüme çoktan evlat oldun. Kardeşimin hayatında olman, onun yüzünü güldürmen benim için çok kıymetli. Kardeşim, bugün nerede olursan ol, bilinsin ki onun sevdiği kadını biz de seviyoruz, sahipleniyoruz. İnşallah güzel günlerde hep birlikte aynı sofrada buluşacağız. Günler çok yakın, abin Sinan Dağ. Ben Menemenli namıdar Murat Eriş, kadın kapalıda yatan benim için kıymetli ve değerli olan canım eşim Nazan Demirhan. Ömrüm, hayatım, yarın sabah yanındayım aşkım. Muro da geliyor, babaannesi. Yarın konuşuruz aşkım. Gecen güzel olsun, bu akşam çalan şarkılar senin olsun sultanım. Selamünaleyküm, aleyküm selam. T3C9 koşunu olan Ufuk Altun kuzenime selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. En yakın zamanda aramızda bekliyoruz. Daha çok vakit geçireceğiz. Ben kuzenin Kaan Yılmaz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Gediz'den Mehmet Önay. Aleyküm selam Mehmet kardeşim. Buradan senin aracılığınla Şakran T3A7 koğuşuna can parçam aslan abim Hamza Önay'a selamlarımı iletiyorum. Seni canından çok seven kardeşin Mehmet Önay. Selamünaleyküm Murat kardeşim. Aleyküm selam. Ben Gediz'den Nurullah Önay. Şakran T3A7 koğuşuna yatmakta olan aslanım Hamza Önay'a, Yunus'uma, Şahin'ime sevgilerimi iletiyorum. Bütün koğuşun Allah'ın selamını iletiyorum. Seviyorum seni oğlum Hamza Önay. Bir markadır. Hayırlı geceler. Selam kral abim. Ben C8'den Seda Uyar. Estağfurullah. Aleyküm selam kardeşim. Estağfurullah. Yol arkadaşım olan Selenay Gümüş. Can parçaların Burcu Gürbüz Neval Özay verdi. Can ablam Nezahat çok uyar. Kardeşim Kübra Tepe. Beykide olan kıymetli ablam kan bağım olmasa da can bağım olan Gamze Bahatur. Geceyi Seda Uyar'ın sözüyle kapatıyoruz. Herkes diyor ki gülüşün çok güzel. Siz bir de beni güldüreni görün. Selam Murat abim. Ben C8'den Kürt kızı Serenay Gümüş. Aleyküm selam kız kardeşim. Canımın canı olan Seda Uyar. Derli ablam Neza çok uyar. Arkadaşlarım Neval Özay verdi. Burcu Gürbüz Kübra Tepe. Seda Uyar'ın kıymetli ablası Gamze Batur. Neza çok uyar ablamın B1C14'te olan oğluna selamlarımız olsun.
Annesi onu çok seviyor. Gece Seda Uyar'ın sözüyle kapatıyoruz. Kimliğimi soruyor birileri, çıkarıp resmini gösteriyorum. Kürt kızı.

Ben Gümüşbala'dan 3 nolu A18 koğuşuna başlar. Eyüp Öztanık, Turgay, Pak, Tolga, Yeşilliler, Hasan, Yeşilliler, Arif Kan, Dolar, Ahmet, Arabo, Çeto, Zafer, Kol, İstanbullu, Ahmet, Çağlar, Dil Döken, ismini hatırlayamadım kim varsa. Bildiğiniz gibi her şey fazla. Günüm yok burada, çıkacağım. Selam olsun herkese. Benim rahatım yerinde, bir şey demek isteyen bana ulaşsın. Sizde numara var. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Seviyorum sizleri. İzmir Gümüşbala'dan Günola, Harmanola, az kaldı. Sabredin. 3 nolu A18. Selamünaleyküm Murat abi.

Şakram, Beviş, Koşnayat, Baktolan, Aycan, Baş. İyi ki doğdun canımın için. Nice yaşların olsun. Seni çok seviyorum. Seneye birlikte kutlamamız dileğiyle. İyi ki varsın. Semuş'umdan sana kocaman öpücükler. Aycan'ım, iki gözümün çiçeği. Güzelim benim. İyi ki doğdun. İyi ki varsın. En yakın zamanda yanımızda olman dileğiyle. Doğum günün kutlu olsun. Seni seven teyzen Filiz Baş. Öpüyorum çokça. Allah'a emanet ol. Sayfamızı yenileyelim. Varsa paylaşalım. Babanın dediği gibi. Yarına az zaman var.

Seninle hesabım var, yakında görülecek. Bir fırtına kopacak, yer yerinden oynayacak. Bir fırtına kopacak, yer yerinden oynayacak.

0: sele karıştın, kurtaran olmayacak dedi baba. Son mesajlarımızı da paylaşalım, ondan sonra müsaade isterim. T3'te yatmakta olan Burak Baran'ım, yüzümde gülücükler açıyorsa bil ki sebebi sensin. Tek bir kalbim var, tek bir hayatım ve hepsi daima sana ait, seni çok seviyorum her şeyim. Yıldız Silbe, su olsam sensiz akmam şarkısı armağan olsun. Ben Emine Bünyamin'in ilk önce atılan mesajları ben atmadım sana. Beni yarın arıyorsun diye bir mesaj var kardeşlerim. Böyle bir mesaj var. Okumakla mükellefiz ama bir daha sayfamı yenileyim. Kimsenin hakkı üstümüzde kalmasın. Evet, bugünlük bu kadar. WhatsApp'ımıza bakalım hemen. Yok, WhatsApp'ımızda da gelen bir şey yok. Bir daha SMS'leri yenileyelim. İzmir Gümüşpala'dan Şakran Üçnolu A18 Koşna kucak dolusu selamlarımı gönderiyorum. Başta Eyüp Öztanık, Turgay, Pak Tolga, Yeşiller Hasan, Yeşiller Arif Kan, Dolar, Ahmet Arabo, Çeto, Zafer Kol, İstanbul'da Ahmet Çağlar Dildöken ve o an ismini hatırlayamadım. Bütün dostlara ayrı ayrı selam olsun. Bildiğiniz gibi burada artık fazla günüm kalmadı. Allah'ın izniyle çok yakında çıkacağım. Benim rahatım yerinde. Beni hiç merak etmeyin. Söylemek istediğini, iletmek istediğiniz bir şey olursa bu kadar. Yarım gelen bir mesajımız. WhatsApp'ımıza bir daha bakalım. Evet, yok. Abi kardeş, abla kız kardeşler, hepinize, cümlenize sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Rabbim gönüllerinizi sevindirsin inşallah. Bu kardeşiniz için de dua etmeyi unutmayın. Hepinizi Allah için çok seviyorum. Cümlenize sağlık, sıhhat, afiyet, huzur, iyilik, güzellikler diliyorum. Rabbim gönüllerinizi sevindirsin. Ölmez de sağ kalırsam inşallah yarın akşam yine aynı saatte huzurda olmayı nasip etsin Rabbim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.
1: Ata Kara ve Kemal Camgöz katkılarıyla Murat da Gönülden Gönüle başlıyor.
2: Alko, açtın mı kaydım seni? Güzel. Neyime uyuz oluyor sana söyleyin. Yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum spor.

0: Ata Kara ve Kemal Camgöz tüm kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.
1: Alko, açtın mı kaydımı senin? Güzel. Neyime uyuz oluyorsanız söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum sporu.
2: İstiyorsun seni merak edeyim, keramet elimde belimde değil. Hangi huyuma uyuz olursun en çok söyle de yapmaya devam edeyim. Söyle.

0: da gönülden gönüle devam ediyor.
1: Halko, açtın mı kaydımı senin? Güzel. Neyime uyuz oluyor sana söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum sporu.

0: Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Alko, açtın mı kaydımı seni? Güzel. Evime uyuz oluyorsanız söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum.

yolculardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Giden bu yolculardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o

0: Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Alko, açtın mı kaydı senin? Güzel. Neyime uyuz oluyor sana söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum.

0: Ata Kara ve Kemal Camgöz tüm kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.
1: Alko, açtın mı kaydı kuzenim? Güzel. Neyime uyuz oluyor sana söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum.

Atakara ve Gurur Şahan tüm kader mahkumlarına bol şans diler. Allah.

Tahtakara ve Gurur Şahan tüm kader mahkumlarına bol şans diler.

Tahtakara ve Gurur Şahan tüm kader mahkumlarına bol şans diler.